0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı torğa çıqırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boladı.
1: Saat 8:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
2: Saat 9:20-da Sılu Şıtin Apitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
3: Saat 11:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki pul ticayet hemrayınız, cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pul ticayetsiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki turmuş hemrayınız, Sılu Şıtin Sodi şehrçisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16:00-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Aptitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20-da Sılu Şıtin Aptitalının 6.0

0: Bədəni küçəytiş kapsoli, bir türdeki OTC dora, tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı, hoşumçı materyal yok, şekli kapsol, işçideki dora qoğur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu, bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş bədəni küçəytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Hoşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoğur ya ki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaq ni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
3: Şalının gürüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4

0: 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
5: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
3: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı. Hey,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
6: Bir tal yupırmak, küçükkenin mayısıdımı hayatlık var. Bir tüptün, bir tüptün tikilgen köçetle, sansızlığan hayatlıkka küş buludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını mendakıgan. Yeşillik, mengülük, yeşillik, hayatlık. Köçet tikip orman derpa kılış, hayatlığımızın mendeği.
7: Apa, tapşırığın işler verim ben. Televizyonunuzu görüverim.
6: Yeninizde oturup kitap okuğun bak kızım.
8: Dada, şunç köşkücü işlep çarçı mıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
3: Oğlum, keşti kitap okuş, kündeli hatiri izleş digendek işler adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerini ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizni Edison'a aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata ana yakşı ustaz.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yazda ısıq çay içse, ısıqını teximi yandırğılı buludu, rasmı, degen məzmunda sözləb berimiz. Yazda ısıqqa çıdamaq təs, nurğun kişi muzdak su içiş, ya ki, şövgav yiyiş

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarda olish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangdagi tunji yangi energiyalik avtomobillarning 3 elektr sistemasi bexatarlikni tekshirish o'lchash turining Urumchiga makallashganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda yangi sanoat bog'chi rayonining mo'l selillik yezi igilik mahsulotlarini pishiqlash yadroliq rayonini barpo qilganligi to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda kent aholilarini o'zi bilan billa kirimini oshirib beyishqi yetaklayotgan Nurtay Boydavlatni tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda kichik Maytaq Kucha deb nom olgan o'lki yo'li 237-chi liniyasidagi G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lida pasl xarakterli qatnash asliga kelib, Ili daryosi vodisi yozliq sayohatchilikning jonlanishiga turtki bo'ldi. G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lining umumiy uzunligi 120 kilometrdan oshadigan bo'lib, yo'l bo'yi Tianshan tog' tizmalari, tutash ketgan qorliq tog' Chimliq, jilg'a, cheksiz o'rmon, o'tli qatorliq ko'p manbalik yer shaklidan halqib o'tdi. Shu kundagi qatnash boshlash marosimidan keyin tunji turkimdagi o'z avtomobil atirti tartibli yo'lga chiqib, uysun tegiga ichkirlab kirdi. Beijingdan kelgan sayohatchi Panlay Alohitan bu yerga kelib Bir tog'da 4 faslni ko'rish, yarim kunda qish, yozni o'tkazish xushalligini his qildi. O, Shinjangga ikkinchi qaytim kelishim, G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lida tunji meng'ishim, haqiqatan bak go'zalkan, dedi. Chapchal shiba otining noyalik ma'naviyat tan tarbiya radio televiziya va sayohat idorasining boshlig'i Wang Limei G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lida qatnash asliga kelganligini kutib olish uchun o'z joyining liniya bo'yidagi sayohat aslahalarining darisini o'stirganligi to'g'risida to'xtalib mundoq dedi. Qatnash boshlanishdan burun biz liniya bo'yidagi manzara ko'rish supsi, aram elish o'tanglari, hojatxona va to'xtalg'u qatorliq xalqqa qulaylik aslahalarining darajasini o'stirib o'zgartirishni umumiylik tamomlab, butun kuchimiz bilan sayohatchilarga bexatar, ozoda, qulay safarga chiqish muhiti yaratib berdik. G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lida qatnash boshlangan mazgilda Chapchal noyasidagi vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari, yo'l asrash xodimlari bo'laklarga bo'linib, doimlik chorlab tekshirib, navbatchilik qilib, yo'l ahvoli askartmisi, sayohatchilarga maslahat berish, jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha qutqizish, yordam berish qatorliq xalqqa qulaylik mulozimatlar bilan ta'minlandi. Chapchal noyalik Gu'an idorasi qatnash soqchi cho'ng atirtining xalq soqchisi Ixlos Husanjon mundoq dedi. G'ulja Mong'ul ko'ra tosh yo'lida vaqt bo'likiga bo'lib qatnash boshqurish yo'lga qo'yildi. Har kuni soat 21 dan atsi soat 9 gacha barliq avtomobillarning yurishi man'i qilindi. Yo'ldan o'tgan sayohatchilar qatnash boshqurish belgilamasiga qattiq rioya qilib, bexatar madaniy yo'l yurishi kerak.
2: 2026 yillik Jungo tosh yo'l velosiped kasbiy birlashma musobaqasi bog'rash ko'li bekiti ham tunchi navbatlik Jungo Shihay Bağraş Kölü'nü velisipitlik aylanıp sayahat kılış yığını yakında ötküzüldü. Musabıqa faaliyeti yukarı derecelik kesbi birleşme musabıqaları bilen umumi halk velisipit sayahatini çoğunkur yoğurup maharet arkalık yetekleş, umumi halk katnışış, medeniyet, ten terbiye, sayahat bir gevdeleşken velisipit miniş kattısı yaptı berpa kılıdı. Musabıqa nek meydanıda bütün memleketinin er kaysi caylardan gelgen oyatı kesbi velisipit etirdedeki 127 tenerketçi süzük su kök asmanlı emrah kılıp kölünü ayrılmış musabıqa yolu da keskin musabıqılaştı. Musabıqa yolunun umumi uzunluğu 202.6 kilometre bulup Bağraş gölünü ayrılındıgan taş yolunu boylap orullaştırılgan. Velisipit mahirleri yol boyu soluk yer, köl, kumlu katarlık menzirlerini kesip ötüp, şu çayının güzel menzirisini toluk tamaşa kıldı. Lenin yıldızı kıtalar ara komandasının velisipit mahiri Sünmen Tau ondak dedi. Bu kıtımkı musabıkının umumi musabısı nahayeti uzun, kıyıllık derecesi intayın yukarı buldu. Musabıka yolunun bir terbi postallık, bir terbi kumluk, bekle alahidikin. Mənzirsinin tolumu güzellikini iskildim. Mas qadamda ötküzülgen tuncu növetlik Bağraş gülünü velisipitlik aylınıp, sayahat kılış yığınıda erler sərxıllar qorupsi, erler aşkarı qorupsi, ayallar aşkarı qorupsi, həm amevi velisipit sayaheti qorupsi təsis kılıngan bulup, iştin sırtqi velisipit meniş əvəskarlarını kən küləmdə qatnışıqa cəlib kıldı. Erler aşkarı qorupsinin çempiyonu, Oyun liyan mundaq dedi. Yol boyu velisipit minip keldik. Yol boyu deki kişiler toxtumay medet berdi. Arğınım bilen, hoşallıqı çümdüm. Musabıqı paaliyetini asaslıq ötküzgüç tərəp, Jungo Olimpik Tən Tərbiye Guruhi Birleşmisinin baş lideri Vənli Xua tonuşturup mundaq dedi. Bu qetimki musabıqının muvaffaqiyetlik ötküzülüşü, Jungo Taş Yolu Velisipit Kəsbi Birləşmə Musabıqısının Qərbi Şimal rayonundakı məmləkət xəritəsini mükəmməlləşdirib qalmay, texmə mühimi velisipitni vasitə qılıb bütün məmləkət, hətta dünyaya Bağraş gölünün ekologiya gözəlliyini namayan qıldı. Kəsbi Birləşmə Musabıqını ammivi velisipit miniş bilən organik yoğurub yerliknin bu xil təntərbiyə sayahəti velisipit miniş istimalığa türtkü boldı. Bulduk.
0: İh, anı vətən, siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, səhər cimcitliğini oyğatqan kızıl xoraz, siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əjdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəxri. Siz 56 milletinin ailesi. Rəngar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu.

0: bel putteyilip ağırış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel putteyilip ağırış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'lasiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz. Ilhamingizni urg'utadi.
3: Saat 12:30 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalining 6.0 Plus nusqisi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib, egishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısı

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlınıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, minin ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq hesvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kent ağalarını özü bilen bile kerimini aşırıp beyişki yetekli avatkan Nurtay Baydöletini tanıştırımız. Bu yıl 62 yaşkı kırgen Nurtay Baydölet Cığnaya, Todük Bazırı, Gürtü Çarvıçılık kentideki çarvıçı. İlgirki yıllarda o izçil darısıga ağışıp kalı koy bakıdığan olup kerim menbesi nokul birlikil idi. Buruluş 2009 yılı 9 ayda körüldü. Nurtay yakını ötüdüğün dostları bilen Borul Tokay nayesigi sayılı kılığılı berip, şu jaydaki nurgun çarvıçının tögi bekıvat kalıqını, ıqtisadi öniminin körnerlik, bazar ıstıqbalının parlaq işkerlikini baykap, sınap bekış iradesigi geldi. Öyge kaytip kelgenden kiyin, o ayalı bilen bu işini meslehetleşti. Arkadan bir kısım kalı koylarını setip etip, 13 tögi setip elip, tögi bakmacılık yolunu açtı.
1: Gerçi dastlabki mezgilde ustaz tutup, öner ögünüp, kespi tekniklerini öyüge çikilip, yetekçilik kılışka teklif kılgan bolsa mu? Lekin Nurtay bakmacılık yolu da yanıla onussuzluklarını baştan geçirdi. Nurtay'nın kızı Nursala Nurtay mundaq dedi. Dadam kala koy bekip könüp kalgan. Tögünün yap iç adeti, meşgulat kanunu yetige pişik emez. Şuna bakmacılık yolu da köp qaytım oğuzsızlık fıçırdık. Yana tögüler yetip yutup getiş ve ölüp getiş qatarlıq əhvallarımı körüldü.

Hürmetli radyo anlıgıçılar, emdi Atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anladığımız. Ürümçide ötkünçü yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 19-27 Celsius gradus uçuya 3-4 bal şamal çıkıdı. Altay'da hava bulut bulup keyin eçildi. Temperatura 17-29 Celsius gradus uçuya. Çöçek'te hava bulut bulup keyin tutuldu. Temperatura 18-29 Celsius gradus uçuya. Gulcuda azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 17-23 Celsius gradus uçuya. Bortlada azırak yağmur yağıp, keyin hava tutuldu. Temperatura 20-30 Celsius gradus uçuya. Qaramayda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsius gradus uçuya. Kütünde hava bulutluq bulup, keyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 21-35 Celsius gradus uçuya. Şihanzada hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsius gradus uçuya. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus uçuya. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus uçuya. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus uçuya. Aksu'da azırak yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 21-31 Celsius gradus uçuya. Atış'ta azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20-25 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da azırak yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-27 Celsius gradus uçuya. Xotan'da azırak yağmur yağıdı. Temperatura 19-20 Celsius gradus uçuya. Ürümçi'de ötkünçü yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 19-27 Celsius gradus uçu boludu. 3-4 bal gərbi şimal şamalı çıxıdı. Hürmetli radio anlıqçılar, Çinjan radio televiziya stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlayış bəduq. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Slow shooting abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın, xəbərdar bol alaysılar.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Növbette köngül aramınlardı buluduğunu güzel köylerden işkimizin sövgüsü namlıq Mongolçı naqşı.

Aziz dostlar, anlavatkınınla Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sənət Səhnisi programımızı. Əmdiyi köngül aramınlarga Yurtum namlı Kırgız çınakşını sunumuz.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnisi programımızı. Dostlar, əmdi Oğru Yıllar namlıq naqşıdın birlikte huzur alaylı.

0: radio televiziya stansisi bilan Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish panni umumlashtirish darsxonasi panni umumlashtirish sahifasi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tənsaqlıqı Zor Baylıq programımızdını anlayışınlarına karşılığımız. Mən Riyarizatçı Roşengül İmam. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılışı deyin abonçılar terminalı da masqat hem de anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı buludu. Dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlık haberleri sahipimizde Devlet Davalanış Kapalıtı İdarisi 2026 yılı

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boladı.
1: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurlardın haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijeş hamrayıñız. Juğulamın numarını tamak biletik almaştırıp hem pul tijeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'te Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sılu Şütin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sılu Şütin Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşunuzun tem hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerket hamrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şütin Apitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel qitilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.
12: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xabarlar Merkezi Uyghur Universal Radiosu açlıqni tijeşte monolarni eskertdi.
13: Tamakni ilmi buyurup sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
12: İqtisadçıl ve tijeşlik bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilni evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
13: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcamı var temizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
14: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
12: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
13: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
15: Adaş, yəni qançılıq bağımız?
16: Kiləyil dəb qaldı, yəni 30 kilometrli qaldı.
17: Bəy, dadısı, nəyə gərək qaldınız?
15: Ah, öyge az kaldı ya kotan. Nim oldu?
17: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
15: Ah, nim etsiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı göstereyim ha. Vallahi yakıştı. Hey,
16: dikkat kıl.
15: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
16: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
15: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
16: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısına anlık rayı kılın.
18: Bir tal yupırmak, Kiçikkenin mayısı da mı hayatlık var?

0: bir tüpten bir tüpten tikilgen köçetler sansızlığan hayatlıkka küş buludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava ormanlarını menbe kılgan. Yeşillik, mengülük, yeşillik, hayatlık. Köçet tikip orman berpa kılış hayatlığımızın menbeyi.
1: Apa, tapşırığım işler verim ben, televizyonunuzu görüverim.
2: Yeniğinizde oturup kitap okuğun ba kızım.
3: Dada, şünç köşkücü işlep çarçı mıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
4: Oğlan, keşti kitap okuş, kündülük hatiri izleş digendek işler adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerine ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye, perzentinizni idisonga aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata ana, yakşı ustaz.

0: ve onu işletiş kılmışını anlık tosışı gerek. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
1: Ekologiya saqchi ishlari qurilishini sijil cho'nqurlashtirib, butun rayon ekologiya muhitini tuzash, oldini elish tezgillash sistemasini takomillashtirib, nohiya rayonining suzuk suv yashil tog'larini haqiqiy qo'g'dash uchun yaqinda Kunas noyalik Kun'an idorasi Volta Tau ekologiyalik saqchi ishlari punktining yopiqi rasmiy ochildi. Bu Kunas noyasida sharq Otra, g'arb bo'yicha butun rayon ham turtki bo'ladigan ko'p nuqtani qoplagan ekologiya saqchi ishlari yangi andisining barpo qilinganligidan darak beradi.
0: Kunas nohiyasi mavqani nohiya rayonining ekologiya o'rinlashtirmasi amaliyotiga qo'yib, ekologiya saqchi ishlari bazasini dal joyda o'rinlashtirib, ilgari kim bo'lib nohiya rayonining sharqi qismida Narat ekologiya saqchi ishlari punkti qurdi. Nahiya rayonunun otur kısmında eli ösümlikle bağıtsızı tayinip ekologiya sakçı işleri punkti kurdi. İşki çoğun sakçı işleri punkti noktalıq rayonlarının ekologiyasını nazaret kılış başkuruştaki qiyin meselelerini önümlük hal kılıp, yakşı bulgan ekologiyanın qoğdaş önümünü kolgı keltirdi. Volta Tau ekologiya saqchi ishlari punkti pütüp ishqi kirishtirilgandan keyin Kunas nohiyasining g'arbi qismidagi ekologiya saqchi ishlari bo'shlig'ini to'ldirib, sharqdan g'arbgacha ekologiya boyligini chorlab qo'g'dash bilan to'liq qoplash, qonun ijrosini nazorat qilish boshqaruvida qorong'i rayon bo'lmaslikni ishqa oshirdi.
1: Bu saqchi ishlari punktining mas'uli mundaq tunishtirdi. Saqchi ishlari punkti otlaq Orman, suluk yeri, derya yolu katarlık türlük ekologiya baylıqını daimlik çarılıp tek şürüş. Yoşurun hevplerini rätke turguzup tek şürüş. Kanunu xilap kılmışlığa zerbi veriş. Kanunu umumlaştırış teşvikati katarlık hizmetlerini bir tutaş planlaşını algı sılcıtıp, kanunsız uğurlukçı ovlaş, kalaymıkan içiş, kalaymıkan kolaş, yepinci ösümlüklerge buzgunçuluk kılış katarlık ekologiyelik muhitki hep yetküzüdüğün türlü kanunu xilap kılmışlığa kattık zerbi verip, sakçı işleri küçü arkalık ekologiyanın koğdaşka küç koşup, emeli işleş mesuliyeti bilen yeşil yurt makanını koğdap, ekologiyanın koğdaş neticilerini sicil müstehkemlep, nahiye rayonunun ekologiya merineliki kuruluşunun yukarı süpetlik terakkiyatını kapalatke ilgi kılıdı.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
3: Tamak ne ilmi buyrutup, sağlam uzuklana ili. Tamak ne pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcan partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamaqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyrutup, sağlam uzuqlanaylı.

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının Munbet Tuprak programısına alınışılanı karşılığınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövendiki məzmunları da alınış birimiz.
1: Aval Goyen yezi ilgiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezlətiş 15-ci 5 yıllık yerik planını besip tarqatdi deyən xəbərini anlayısını.
0: Gülün vatkan yezi kentlerge nazar sahipimizde Atı şehri Azak Pazri Tijan kentti Aciz kentin milyon yuvalı kentki özgerdi digen mezmun deyik tanladı buludu.
1: Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Hoten nahiyyasıdaki 2000-ci yıllarda doğulgan Daşi okuğutsi Abduvahab Mətniyaz yurtada koy bakmıcılık bilen şüğuldunup yezi kentlerinin en enevi bakmıcılık endisini özgerdi. Yakın nahiyyasıdaki Hasel Harisi Bakpuchi, Tu Mehmet Tursun dadısı bilen 25 yıl bile çın turup işlep şehrin 5 yolu kadem koydu degen mezmunlarını dektanlarga sunumuz.
0: Yezi ilgiliki yezi dehqanlarga alaqadar uçurlar sahipimizde Bintvenin şorluk su birlikçiliği bakımcılık külümü 12 min moğu yetti Katarlı uçurlarını alıntımız.
1: Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi dektanlara programımızdan təpsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıdın abonçılar terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, əmdə hər vaqt qaytırıb anlıqılı buludu.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide

0: Radio anlıqçılar, əmdi gülün vatqan yezi kentlərgi nəzər səyikmiz buyca, Atışəri Azaq Bazarı Tijan kentinin, Aciz kentinin milyon yuvalik kentki özgürüş əhvalını sözləb birimiz.
1: Atışəhərinin Azaq Bazarıda, Aciz kentinin onusuz şəraitdə qayıtırma zərbəgi ödüb, milyon yuvalik kentki oylanğan bir kent, Tijan kenti bar. Bu cayının şehir rayonu bilen bolgan arlıqı aran 3 kilometr bulup, Atuş Enjir'nin yadroluk östürüş rayonu. İlgiri kentte Enjir yakşı bolsumu, lekin izcil dehqanlar tarqaq östürüp öz aldığı iş görerdi. Bir tutaş ölçem ve muqim setiş yolu yok idi. Bahada davalğuş çoğun bulup, yakşı meyvelerini yakşı bahada satılmaydı. Kent kollektif iqtisadi yok diyerlik idi.
0: Bu vaziyette büs şahsılı kılış üçün kent partiya yatikisi başlamçılık plan izlenip, yatika karxana deyikkan ailesi birleştirilgen yolunu tepip çıxdı. Kent kollektifi pay çekini kontrol kılgan Wenjiang Tianyuan yezi iyilik pen texnik çekilik şirketini kurup, etraptaki 14 kent plan birleşip, ortak payı koşup, tarqaq deyikkan ailelerini bir yakıdan baş çıkarıp, küçük işini küçük kılıştın bütün zencir kesip ticaretini östürdü.
1: Şirket başlamçı bulup, ölçemleşken teyrikçilik bazısı kurup, yezi iyilik texnika mutaxassislarını təklif qilib, kent ahalilerine oğutlaş, çataş, pərviş qilishni qolmu qol öygütüb, ilgirki yer teyrikçilik bilen xoşluşub, əncürlərini texamu təkşi östürüş, təmini texamu yaxşılaş, süpütini texamu muqim qilishni işqa aşırdı. Bağvallarının endisini tükütüş üçün kent tövən çəkki kapalatlıq qılınğan bahanı östürüp, setiveliş mekanizmini urnutup, meyvelerini setiştinin qəm qıldırmadı. Bahası mu kapalatki iki buldu. Kent ahalisi Ayım Nisa Zibibullah 3.5 mo yerge əncür östürdü. O külüp durup bundaq dedi. İlgiri özüm bazarga apırıp satattım. Bahası bir dem yukarı, bir dem tövən bulup qaladı. Köylümde sanı yok idi. Hazır şirket yukarı bahada elevatıdı. Kirimim muqim, setiş yollardan gəm kılmaydıgan boldum.
0: Enjirde yeni pit saklaş modeti kısqı bulup, ilgiri pekat öz caydılı satkılı buladı. Bahası tövən idi. Bugün künde Şinjanğı yardan beriş məbliği ve texnikisiga tayınıp, kent Azot gazı arqalıq yeni pit saqlaş texnikisini kirgizib, yeni pit saqlaş ambri inçikip şıqlap işləp çıxırış liniyazı qurup, yeni pit saqlaş modetini 3 gündün 5 gün geçib olgan vaqtın 15 gündün 20 gün geçib uzardı. Setiş yolu bir dilli içilip, elektronluq soda bivası körüstüş, soda sarayı talla bazarlarığı bivası təminləş, otra Asiyağı eksport qılış arqalıq, Atış Enjiri Şinjandın çıxıp bütün memleketki yüzülünüp, tüven bahalıq Bazır kasat buluş bilen özül kesil xoşlaştı.
1: Bu kent meyve setipli kalmay, yana Sahra Mansırısı bilen Çigra rayonunun xalq örp adetini birleştirip, örp adet hoylisi, meyve özüş bağıtısı, Sahra Aram Gahi bərpa kılıp, her yili Enjir özüş bayrimi, meslek taamlar bayrimi ütküzüp, sayahatçilerini daga kılışkı çelip kıldı. Yıllık sayahat kirimi 150 min yuanga yetti. Kesip canlandı. İşki oruluşumu muqimlaştı. 60 neçe adamın muqim işki oruluşuğa türtkü boldı. Onlarının aylık iş hakkı 3.000 yuandın 4.500 yuan geçip oldu. Pesil karakterlik işçi işletiş 1.000 adam qitimden eşip, kent ahalileri işki aldıdıla pul tapalaydıgan boldı.
0: İlgiri közge çelik maydıgan Enjir ismi cismiga layık 5 meyvesiga aylandı. 2024-li kent kollektif iqtisadi kirimi 1 milyon yuandan aşdı. 2025-li 1 milyon 212 900 yuanga yetti. Bir Enjir meyvesi bir kentni canlandırdı. Bir kasb zanciri şu jaydagi kişilerini beyitti. Tijan kentinin hikayesi dal Atışəhərinin yezi kentlerini gülendirişinin canlı ixcham kartinisi.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavat kübülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjang İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur yaki beğirran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetlep bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırçı inek emez. Balalar ve amıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radio anlıkçılar, hem de kalps bir iş mahirleri seyipimiz bu içe. Xoten ayısının yenir yesi Lengar kentindeki 2000'li yıllarda tolgan daşı okuğucu Abduvahab Metniyaz'ın yurtuda koy bakmışlıkı bilen şuğullangalık doğrusu hikayeni sözlep birimiz.
2: Abduvahab, muşu yerde tuğulup özgen Lengar kentinin ahalısı bulu süpüte bilen daşı önübüt güzgenden keyin ailesinin bakmışlık kespini üstüge aldı. Yurtunun otlak baylıqı mol, bakmıçılık asası puhta. Lekin dehqanları uzak mezgil, yerik, yaylatıp bekiş endisini kullanğaçka, yuqumluk keserlikler köp yüz beriş, yemgeşek ısrap buluş, köpeytiş nisbeti töven buluş qatarlıq meseleler mevcut bulup, bakmıçılık paydısını aşırışı təsk tuhtuğan idi. Okuvatkan mezgilde o yurtunun kesip terakkiyatıga köngül böldi. Onun üstüge şu cayı yurtdığı qaytıp egelik tikleşke, yar yölek buluşka, dair köptürlük siyasetlerine çıkargaçka, onun yurtdığı qaytıp akıl parası da arkalık bakmıçılıkni güllendiriş oyeni mustahkemledi.
1: Egelik tikligen dastlabki mezgilde uruk tukkan dostları onun tallışını düşenmeyi, japalık okup yezdin çıkıp, yurtku qaytıp koy baksız ziyan emes bu dep qaradı. Lekin Abduvahab yezi kentlerini yaşlarının iyilik tikleştiki münbet tüpürkü dep qaradı. O çarvıçılık kespi bilimlerden paydalanıp, yerlik bakmıçılıktan kem tüktüklerini tolıklap, şahsi kirimini aşırış bilen bildi yurtuğa cevap kaytırışını ümit kıldı.
2: En-enevi bakmıçılıktaki ağırık noktanı hel kılış üçün, o öz cayının kilimatı ve otlak alayı idilikige birleştirip, kespi nazariye bilen yerlik bakmıçılık tecrübelerini yoğurup, ölçemleşken bakmıçılık sistemisini berpa kıldı. Koy kotunu cahette, kona üstü uçuk kotallarını çöğürüp taşlap, köpeytiş, burdaş, ayırış məxsus rayonuğa ayrılgan, kotanğa ayırıp tücüpüle pekşini yolu koydu. Daimlaşkan dezinfeksiyelep, mikrop öltürüş ve sistemlaşkan vaksina emleş hizmetini emeliyleştirip, koy padısıdaki yukumluk keserliknin menbədin aldığını aldı ve tizgilledi. Yemxeşek beriş cahette birli xil otçöp beriş usulunu özgertip, öz cahidiki otçöp ve dehkancılık ziraat şahşumbullarına tayinip, göç koyunun özüp yetiliş baskıcı boyunca ilmi nisbetlik yem berip, bakmıçılık tənərxini ünümlük tövərlətdi. Göç koyunun əyboluş nisbeti və qotandan çıxış nisbeti östürüldü. Növətdə onun bakmıçılık meydanada bir qılıbatqan, göç koyunun sani 200-gə yetib, türlük bakmıçılık görsət küşləri, şu cayının ən-ənvi yayıltıp beqiş otturcu səviyyəsidin xeylala yuqırıb oldu.
1: Abduvahab işleri ızığı düşken deyin ki, etraftaki dehqanlar bilen ilmi beqiş, yuqumluq keserliklerinin aldığını iyiliş tizgilleş, yemxeşekni tənxeş qatarlıq texniklarını həm bəhirləb, onlarının bakmıçılık əndiyizinin dərəcisini özdürüb kirimini ortaq aşırış kütürkü bu oldu. Abduvahab mundaq dedi. Bunun deyin ki, bakmıçılık külümünü kenaytıp, yürüyüşlük ulu əslərlərinin dərəcisini özdürüşünü, həm ətrafdaki bakmıçılık ailəri bilen birleşip, kəsb baylıqını birliktip tərəqi qıldırıp, yerlikləşkən kiçikdipki göç qoy bakmıçılık kəsb zəncir bərpa qılıp, texim köpkən ağalısıgi nəp yetküzüşünü pilalıdıq.

0: Tansın Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı.
1: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahipsiz aytıldı.
0: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
0: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktida yan telefonu ızıl görəliyisiz.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının en türkülük sınımı məzmurları sarxıl.
3: Mukapatlıq çekti atış bilet taşlaş talışıp cevap veriş qatarlı qızqarlıq faaliyetler arq-arqıdan ötküzülüdü. Qatnaşsınızla mukapatqa eriş pırsıtınız ba?
2: Yoxlumudun üstsünüz, körsünüz, məzmun əvəsiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yaxşı soğatlarla almaştır alaysız.
3: Solution Update 6.0 Plus nusxasının AI aql icadiyeti çeksiz. Yepyeni aql taratqı torğa çıxırıldı.
0: Şansı sizge yardımlaşıp icadi məzmunlarını çıxırıp verdi. Yazıqını közü yumup aşıqça sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI aql taratqı oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozğıtıdı.
4: Solution Update 6.0 Plus nusxasında xalıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsüstüb Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik tamamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizde hemre boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp sarkıl mezmurlardan huzurunun.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəkdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
5: İqtisadçıl və tijəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şincan Radio Televiziya Stansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Munbet Tuprak programısı boyu canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet. Etki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxil hikayeler davamlıq huzurunlarda buludu. Emdi dektinları stansımızdan anlatılış aldada durgan başka programlarda bulsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratku, Solushiting abonçilar terminalada mas qadamda anlatılıdı. Teximi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bolay desiniz, diqqətiniz Solushiting abonçilar terminalımızda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6 ayının 8. günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Sumret Yasin. Bu kıydımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Şimal kuruluşuda ötkelgi hücum kılınıp, Şimali Çigra'da tümen çakırımlık yeşil tosuk berpa kılındı. Uşkundun yangın çıkıduğu mavzuluk tepsili haber. Cayla tedbirlerini küçeytip, Ali Mektep imtihanının bir hatar buluşuğu kapalatlı kıldı. Dövdümüzde deniz suyunu tuzsuzlaştırış kündülük mahsulat miktarı 3 milyon tonnadan aştı. Pen tetkikat kadımları çoğun devletinin açlık ambarını kovdumakta. İran inkılabi kovdunuş kısmı İsrailiye hava armiya bazısına agahlandırış karakterlik zerbi berduğu dedi. İsrailiye bağırlık başkurulduğun bombını tosup aldık. Katık inkas kaydırımız dedi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, tövendide kıtanla haberlerimizin tepsili mesmunurdu bolsun.

stansımız xəbəri. Üç şimal quruluşu dövlətimizin ekologiya mədəniyiliki quruluşidiki mühim bəlgi xarakterlik quruluş. Üç il ilgiri başuji Xi Jinping Üç şimal ihat ormini quruluşu ötkülük vücum kılış cengini yaxş kılış yaqqıda umumi səpərverlik buyruq çıxırıb. Üç şimal quruluşini iqtidarı mükemmel, şimali çigradiki mustekkem yeşil səddicin sepili. Ekologiya bexatarlik tosqi kılıp kurup çıkışını otturgu koygan. Üç yıldın buyan erkayz tarmakla ve üç şimal rayonu tağ, derya, orman, etiz, köl, yaylaq, kumnu bir gevdiləşdürüp qoqdaş və sistemilik tüzəşti çıng turup, kumdun müdafiyeliniş, kumnu tizgilləşni asasi hücum yönülüş qilip, şimaldiki ekologiya bexatarlik tosqini tez mustahkemledi. Növətdə, üç şimal qurulışı ötkülüge hücum qilish jeñi tür rayonuda kumluş dərəcəsi sicil yenikletildi. Yepinci ösümlik bilen qaplanış dərəcəsi muqim aşdi. Ekologiya iqtidari körnərlik küçəydi. Hazır Şiki Mongolunun Şeringol aymıqı Cinglan Xoşonidiki köşmü kumluqnı tüzəş həl qılğuş basquş qikirdi. Quruluşnın yadroluq rayonuda Şucay boşluq bilən yerni bir gevdiləşdürüş texnikisidin paydilinib, köşmü kumluq sallıq məlumatlarını toğır ölçəb çıxdı. Həm də Beidou yol başlas sistemisi ornıtılğan Çönek içip terikçilik kılış maşinisinin yardımı da meşgulatını tezletip, bu yılının ahırgıça təvəlikdiki 119.500 mo köşme kumlukını turaklaştırış kıtırıştı. 3 yıldın buyan umumi kölümü 4.486.000 kvadrat kilometr kilidigan 3 şimal kuruluşi rayonu da her ili təxminen 2.000 kvadrat kilometrlik sürət bilen yeşillik köpeytilmekte. Hazır kuruluş rayonunun orman otçöp bilen kaplanış nispeti 40.76%. Kumluşup ketken yerine tizgilleş nispeti 67.82%ki yetip ayrım ayrım 1.13 ve 12.78 point aştı. Devletimiz dünyadaki çöllüş en eğir bolgan devletlerinin biri. Çöllüşüp ketken yerle asaslıqı üç şimal rayonuğa, yani şarkı şimal, şimali cungo ve gərbi şimalı tarqalgan. Başuji Xi Jinping, devletimizin şimalıdaki ekologiya bexatarlik tosqi kuruluşuğa baştın ahır köngül bölüp, köp ketim üç şimal kuruluşu rayonuğa berip, nek meydanını tekşürdi. O, monulanı təkitledi. Çöllüşünün universal aldını eliş ve onu tizgilleşini küçeytip, üç şimal katarlık noktuluk ekologiya kuruluşlarını çonkur olgı sılcitiş, devletimizin ekologiya bexatarlikige, devletini kudret tapkuzuş kuruluşuğa, Cunha milletinin mängülük terakiyatıgı münasivetlik bulup, töhpisi azırkılarga, paydisi kiyinkilerge boludugan şereplik iş. 2023 yılı 6 ayda çöllüşünün universal aldını eliş, tüzeşini küçeytiş ve üç şimal katarlık noktuluk ekologiya kuruluşlarını algı sılcitiş söhbet yığını da başuji Xi Jinping, Cunha milletinin mängülük terakiyatı ve insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılış yükseklikide turup, üç şimal kuruluşunu devletinin zor stratejiyesige götürüp, 10 yıl etrafıda tırışıp, bir meydan üç şimal kuruluşu ötkülük hücum kılış cengi kılışını otturgu koydu. Başuji, tağ, derya, orman, etiz, köl, yaylaq, kumnu bir gevdiləşdürüp qoqdaş ve sistemilik tüzəşni puxta algı sılcitip, üç çoğun belgi xarakterlik cengini bütün küş bilen yaxşı kılıp, Çöllük ekologiya sistemisinin süpti ve mukimliğini umumüzlük östürüşüne talep kıldı. Üç şimal kuruluşu, devletimiz kuruqlık zimini kölümünün yerimiği yakınını kapladı. Devlet kuruluşunu kandak kılışını çördep, üç şimal kuruluşu umumi planını tüzüp, tarmaklarının maslışı, siyasetini maslaştırışını küçeytti.
3 yıldan bu yan merkez cemi 88 milyar 900 milyon yuan meblağ çürüp 544 noktuluk türünü yolgu koydu. Huanghe egmisidiki ötkelgi ucum kılış cengi. Horçin ve Hunshandak'tın ibaret iki çoğun kumlukunu yok tış cengi. Hışi koridori, Teklimakan kumlukı gırvikidiki tosp zerbi beriş cengi'nin ibaret üç çoğun belgi karakterlik ceng umumüzlük olgı sılcıtıldı. Ak kalgan caylarda orman ehya kılış. Ot çöp östürüşüne üzlüksüz kenayetiş bilen bir vakıtta tür rayonudaki caylar mı?

0: öz aldığı iş görmey, memuri rayon çigrasını buzup taşlap, birleşme müdafiye görüş, birleşme tüzeşni ten yolgu koydu. Badencer'in Tıngır Kumluku'nun otursuğu caylaşkan Gansu'nun Münçin ayası da, Şiki Mongol Gansu birleşip, Kumluk'nun yaksıdaki yoçkını etip, orman oçup östürüş belbığı kurup, Şiki ülke çigralındıgan caydaki kum tüzgilleştiki üzük rayonu, tutaş yeşil müdafiye liniyesi kılıp kurup, Badencer'in Tıngır'dan ibaret Şiki Çon Kumluk'nun kengiyişini ünümlük tostu. Kuruluştaki kıyın nokta, tosuk nokta aldı da bu yıl memleket boyunca 18 pen tekniki egizliki berpa kılındı. Ot çöp katakçisi yatkuzuş maşinesi, kum tüzgilleş maşini adımı katarlık bir türküm yeni cabdukla muvaffakiyetlik tetkik kılınıp, hem kum tüzgilleşinin birinci sepede işletilip, kum tüzgilleş ünümü 3 yıldan köperek aşırıldı. Hazır, Üç şimal kuruluşudaki kumni akli tizgilleş çoğun modeli mu tengşeş baskıçıgı kırdı. Kumdun müdafiyeliniş ve kumni tizgilleşte o akıl mengege igi bolduk. Muşu bir neç günde nurgun halkara aparatla teşkilligen çöllüşünün olduğunu iliş tüzeş muhakımı kursi ninşadı içildi. On neççi dövlet ve rayondun gelgen kursantla Cungo'nun tecrübelerini ügendi. Üç şimal kuruluşu ötkülüge ucum kılış yeni başlangan 3 yıldan buyan 244 milyon mo yerine tizgilleş vazifesi orundaldı. Şarkı kısımdaki kumlu tizgilleş rayonu da yeşillik ilgirleş, kum çekiniş vaziyeti körünerlik tezleşti. Otur kısımdaki ötkülüge ucum kılış yeni rayonu da Huanghe deryasığı koyuludugan lay latkı miktarı zor derecede azaydı. Garbi kısımdaki tosp zerbi beriş yeni rayonu da kum menbesinin kengi işi ve kumluğunun kengi işi ünümlük kontrol kılındı. 15. 5 yıllık yirik plan programması asasen 2030 yılı barganda 3 şimal kuruluşu rayonunun orman, oçöp bilen kaplanış nispeti 40.9%'ke. Kumluşup ketken yerinin universal yepinci özümlük bilen kaplanış nispeti 22%'ki yetküzüldü.
1: Stansımız haberi. 1. August Nanchang kuzgılığında Kurallı Karşılık Körüstüşünün Tunjubay oku edilgandın tartıp, Jinganshan İnkılabi Tayanç bazısını kuruşkıcı. Gutian yığınıda partiyini ideya jayatın kuruş, Armiyini siyasi jayatın kuruş prinsipini bekitiştin, Jonghua Soyit Cumhuriyeti kuruşkıcı, Yer İnkılabi baskıcıda Jongo komünistleri nurgun japa müşakkatlarını baştan keçürüp, kurban berişten kuruşmay, yezla arkalık şaharlarını kuruşaş. Hakimiyetini korallık tartı veriştin ibaret doğru yolunu eçip, mengülük menevi abiyede tihledi. Emdi, Uluğ Musabe mauzulu xavrimizde uşkundun yanğın çıkan aşu kaynam taşkıllık yıllarını əsləp ödümüz. Hayvetlik Jinganshan İnkılabının bölüşki. Egizligi 19.127 metr kilidigan Kızıl Bayrak heykeli, hem kaynam taşkıllık tolgan şereplik yıllarının mengülü hatirisi, hem uluğ ruhunun tarqılışının simoli. 1927 yılı Gomindan aksiyatçıları aksil inqilabi siyasi özgürüş kuzgıdı. Ağ terörlük aldıda, Jongo Kompartiyesi qat'ilik bilen korallık küreş yolu menip, Nanchangda korallık karşılık körüstüşünün tunjupay okuna attı. Bu, Jongo Kompartiyesi müstakil rehberlik kılgan inqilabi oruş bulup, xalık armiyesi kuruş ve hakimiyetini korallık tartu ilişinin başlanğalıqıdın direk berdi. Bir aydın köprek vaqtın kiyin Mauzdun rehberlikideki küzlük yığım kuzgılanı partiladı. Kuzgılancı koşun tuncı qitim işçi dehqanlar inqilabi armiyesi bayrağını götürdü. Kuzgılancı koşun Mauzdun'un başçılığı da Jinganshan'a berip, tuncı yezi inqilabi tayanç bazısını kurdu. Nanchang kuzgılanı, küzlük yığım kuzgılanı den kiyin 13. ayda Guangzhou kuzgılanı partiladı. Şunun den kiyin yana caylarda bir qatar korallık kuzgılanla kuzgaldı. Partiya Kızıl Armiya kuruşunun yeni dövrüge kadem koydu. 1928 yılı 4. ayda Nanchang kuzgılığı kısmı bilen Guangzhou kuzgılığının bir bölük kısmı Jinganshan'da küzlük yığım kuzgılığı kısmı bilen galibilik uçuruşup Kızıl 4. armiyeni kurdu. Arkadan yana Pingjang kuzgılığı katarlık nurgun kuzgılançı kısımla arka arkadan bu koşunğu katnaştı.

Hürmetli radio anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Kurban Sacappar.

Hürmet radyo anlıqıcıla. Yakınkı mezgilde Cungo Yezikent sayahat kızgıllıkı çet ellerdeki ictimai alak taratkulları da bek kızıp getti. Bağansır köp çet ellik bilogir ilgileri sedicin sepilığı çıkış, veytenli aylanış belirli boldu kılmastın, belki yine Cungo'nun pelempey itizleri, kadimi kentleri ve dikkallarının hoylularına kırdı. Ula tartkan körünüşlerde közünü kamaştırdığan alaydı ünüm bolmastın, belki etizlikteki emgek, dikkallarının öylerdeki tamak etkende kötürülgen ısla ve dikkallarının tebessümgü tolgan çırayları ba. Bu addi, hakiki körünüşle çet eldeki nurgun tordaşlarının kalbini illetti. Bu kızgıllıkmın keynige kandak mehbi şifir yoşurungan, u bolsumu haqiqiylik. Haqiqiylik süzüş aynikidin ötkendin kiyinki rast qiyapet. Ilgiri xeli uzun mezgilgiçe gharib eller payda qilgan Cungo bayani yoki zavallıqı yüz tutuş muqamı tovlash, qara sürkeş, qalaq, bekinme dep körüstiş. Yoki tehditni köptürüş, bir tereplimi qarash ve arazlıq payda qilish qitolgan idi. Nurgun çet ellikle guva uçur tumallar arkalık hakiki Cungo'nu baştan ahır enik görüp yitelmegen idi. Bu Yezikent sayahat kızgıllıkı del en addi usul bilen dünyaga Cungo'nun terakkiyatını közütüdügan yeni közlek içbedi. Huddi Amerika dünyanı aylanış yorunili közetkendek halkıra cemiyetinin Cungo'u bolgan tonuşu da özgürüş bolu adıdı. Yani Cungo'da asman pelek binala ve sanat muvaffakiyetleri bağ bulup kalmastın, tekimi muhimi zamanıvi esleyle bilen en enevi turmuş bil mevcut bulup turduğan Yezikent menzirsi ba. Cimcit tağlık kent, çayzarlık, en enevi imaret ve yerlik turmuş usulü halkıra tamaşıbıllarga ilgirkigi okşumaydıgan Cungo obrazını namayan kılmakta. Garipning bayonida paydo qilingan bilish to'siqi buzib tashlangan hamon Jungoga kelish, Jungoga yaqinlashish, Jungoni tushunish nihoyatda aqlga muvofiq, jalbkor ishga aylandi. Haqiqiylik sezgili, erishkili bo'ladigan go'zallikda. Jungodagi 19 kent Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sayohat tashkilotining eng yaxshi sayohat yezi kenti qatoriga kirgizildi. Bunun sani yer şiharda birinci orunda durdu. Enhuy ülkesi, Yişen Nayası, Şido kentideki enhuyçi kadimi imaret. Guangxi Zhuangzu Avtonom rayonu, Lungsheng Nayası, Dajai kentideki pelempey etizla. Güycü ülkesi, Liping Nayası, Huanggang kentideki Dongzu naxsi. Meyli tağ deryalan yakşı görsün, yoki odimiyat manzirasiga maftun bo'lsin, chat ellik sayohatchilar hamisha Jungoning yezi kentlaridan xushalliqqa erishaladi. Tosh yo'l ommaviy qatnash kent egizlariga bevosita yetkazildi. Tor signali bilan to'liq qoplandi. Tog' daryolardan halqigan cho'ng ko'riklar chat ellik sayohatchilarni texim hayron qoldirdi. Germaniyalik bir bloger egisi Bazilar meni Jungo yezilarga barmaslıqqa ogohlandirdi degan temadagi Jungo Yezikent sayohati tashviqot filmini e'lon qildi. Ko'rinishda Yezikentlarning omonlik saqlash ishlari tartiblik, ul aslalari qulaylik, zamonaviy, kent aholilari nihoyat qizg'in edi. U o'z ko'zi bilan ko'rganlar orqali g'alati pitni ig'volarga bevosita radiya berdi. Bu xil xotirjam, tinish kayfiyat chat ellik sayohatchilarni ilgari otalmish belgi chaplangan chat yiroq joylarga xotirjam berish imkoniyatiga ega qildi. Haqiqiylik xalqaro selishtirmidagi farqdan kelgan. Ba'zi g'arb davlatlari jamiyat parchilanish, boy nomratlar qarshilashish, jamiyat omonligi qalaymaqon bo'lishdek qiyin ahvolga cho'nqirib yetib qolganda Jungo shahar yezlarni yug'urish, o'rtaq beyish, imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'lida puxta ilgirdi. Bu xil roshan selishtirma dunyoning Jungo yezi kentlariga bo'lgan qiziqishini tadrijiy holda

mi çoňkur tepekkür katlamaga götürdi. Yani Jungo zada kanda kılıp bu işlerini vücutka çıkaralıdı. Bugünkü Pakistan gezitide Jungo'da yezla yük bolmastın belki yoşurun küç. Jungo endizisi dünyaga bir yeni terakkiyat yolu içip berdi deyildi. İtalya sayahatçiler torbikti, Jungo'nun yezikent sayahatçilikini kanda kılıp yezi igiliki medeniyetini kogdaş bilen öz ara ilgir sürgellikini muhakkama kıldı. Angliya yerşar bilen sözlüş torbikti dikkatini Jungo yezi kentlerinin koş tamaşa kılış sayahatigi merkezleştirip, bu adem bilen tabiat, adem bilen muhit asraş ideyasının çoŋkur bağlanışını ilgir sürdi dep qaradı. Bazı manzaralarni faqat öz közü bilen körgendila ondan haqiqi tushengili boludu. Jungo'nun çigiradın kırı siyasetinin bağın seri kolaylaşışı, mulazimet seviyesinin bağın seri sarkılışı gəgişip, tekhi müköp çetellik dostlarının Jungo'nun yezi kentlerine berip, neminin Jungo'cu zamanı bilaştırışının canlı kıyapeti işkellikini öz közü bilen körüp, bir vasıtı yiz kılalaydı kallıkı gışınımız. Şu çağda ulanın billi elip kaytkını, olkış ve ikim miktarı bolupla kalmastın, tekhi mi muhimi, Haqiqi, strolog, hayotiy kuchga to'lgan jungo hikoyasi bo'ladi.

Kadirlik dostlar, programımızın davranıştırımızı anlatıklarla sənət səhnisi programımız Ər Millət Xalqının Nazırı Naqşı Muzikleri huzurunları bulu atıdı. Hem de Kazakçı Naqşıların Əgər Taq Çıxsan namlı Naqşı'nın huzurunları sunumuz.

Ümidlik Radio Anoçuna, Şincan Radio Televiziyasının sanat sahnesi programımızı bu çantış bayarık. Programımızı Balam Tunci Dada digende namlı nakşı bilen ahırlaştırımız. Hem ona bəxt, amet, salamet ki yer bulsun.

0: Şinjang radio televiziya stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxasi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
1: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglayalaysiz, xabar ko'ralaysiz.
2: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvoldan uchirladim xabarda bo'lasiz.
3: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultijay hemrayınız. Juğulama numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14:00 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00 Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
2: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğinizdeki tenerke emrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı maskelmeydu. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab, badanni kuchaytiradi. Bel putelib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishi shiltildi. O'lchimi har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
7: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә монолоны әскәртүдә.

0: 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvaf buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık var mı?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Aras, balılağı ne mağaç geldiniz?
3: Ne miyiginiz balıyı vurdu? Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Ver,
4: dikkat kıl.
3: Hayatını kadırla. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürüm.
6: Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydı ki kılıp otomobil haydip bırmançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş qaydısıya anlıq rayı qılın.
7: Bir tal yupırmaq, kiçikini maysıdı mı hayatlıq var? Bir tüptün tikilgən köçətlə, sansızlıqan hayatlıqqa küş buludu. Süzük suğla, kek asman, sap hava, ormanlarını məndaqıqan, yeşillik, məngülük, yeşillik, hayatlık. Köçe tikip orman darpa kılış, hayatlığımızın menbeyi.
8: Abba, tapşırığımı işleyeyim ben, televizyonunuzu görüyorum.
7: Yeninizde oturup kitap okuyun bak kızım.
9: Dada, şunç köşkücü işlep çarçımıdınız mı? Yeni kitap köyücü aramasınız bu mamdu.
3: Oğlum, keşti kitap okuş, kündelik hatiri izleş digendek işle adetimde ayınıp kaptı. Bu mu küllerini ehmiyetlik ötküzüşten bir yolu bala. Bazı da ünsüz terbiye perzentinizin idisonu'a aylandırıp koyuşumu mümkün. Perzentiniz üçün tuncu ustaz yenilisiz. Kabil ata ana yakşı ustaz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyleş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeli.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde yazda ısıq çay içse, ısıqını teximi yandırğılı buludu, rast mı? Degen məzmunda sözləb berimiz. Yazda ısıqqa çıdamaq təs. Nurgun kişi muzdak su içiş, yaki şövgav yiyiş arqalıq temperaturunu tövəllidiş.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasına başlayıp barğıcı, sanat sahnesi programımız yine siz için hizmette buludu. Ben riyasetçi Hamide Kıyım. Kadirli dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Ah Cinim Yaray namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinemse, Bahar Alğaysılar.

0: Tianshan'ın cenubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsp etilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Ben vatanımını söyümen. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yaxşı misiniz? Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programmasına alışanlarını karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdülkerim.
2: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mundaq məzbullada anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde Şincan'daki tunci yeni energiyelik avtomobillerinin 3 elektr sistemisi bexatarlikni tekşürüş, ölçüş türünün Ürümçige makallaşqanlığı doğrusuda sözləp berimiz.
1: Yüksülüvatqan Şinjan sahibimizde yenji sanaat bağçı rayonunun mol selillik yezi igilik məhsulatlarını pişiklaş yadırılıq rayonu bərpa qılğanlığı doğrusuda toxtulumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde kent ahalılarını özü bilen bille kirimini aşırıp beyişki yetekləvatqan Nurtay Baydövletini tanıştırmız.
1: Programımız yana Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Sılu Şitin abonucular terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şinjan'daki yenilikler.
1: Yakında küçük Maytağ Kuça dep nam algan ölkü yolu 237. liniyasıdaki Gulca Moğul Köre taş yolu da pesil karakterli katnaş eslige gelip İli Deryası Vadisi yazlık sayacılıkının canlanışığı türtke boldu. Gulca Moğul Köre taş yolunun umumi uzunluğu 120 kilometreden aşıdığan bolup yol boyu Tianshan Tağ tizmeleri tutaş ketken karlık tağ. Çimlik, cilga, çeksiz orman, otla katarlık, köpmenbelik yer şeklinin halkıp ötüdü. Şu kündeki katnaş başlaş murasımıdın ki, tuncu türkümdeki öz avtomobil ətirti tertip yolu çıkıp uysun teğiğe içkirilip girdi. Beijing'den kelgen sayacı Penley Alahiten bu yerge gelip bir tağda tört pəslini görüş, yerim künde kış yazını ötküzüş huşallıqını es kıldı. O, Şinjan'a ikinci kıtım gelişim, Gulca Moğul Köre taş yolu da tuncu meneşim, hakikaten bek güzelken, dedi. Çapçal şibe atının nayelik, Mariniyet Tən Tərbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarısının başlığı Van Limey, Gulca Moğul Köre taş yolu da katnaş əsligi kəlgəlikini kütüb eliş üçün, öz cayının liniya boyudaki sayahat əsləhəlerinin dərisini östürgəlikə doğrusu da toxtulub, mundaq dedi. Katnaş başlanıştın burun, biz liniya boyudaki menzeri körüş supsi, aram iliş ötenleri, acetxana ve tohtalgu katarlık halkı kolaylık eslahelerinin derisini östürüp özgerçini umumizlik tamamlap, bütün küçümüz bilen sayahatçilere bir xeter, azade, kolay, seperge çıkış muhiti yaratıp bəduk. Gulca Moğul Köre taş yolu da katnaş başlanan mezgilde Çapçal nayyasıdaki vazifi icra kılıvatkan halk sakçıları, yol asraş hadimleri böleklere bölünüp daimlik çarlıp tekşürüp, növetçilik kılıp, yol ehvali eskertmesi, sayahatçilere meslehet veriş, ciddi işlağı takabül turuş boyunca kutkuzuş, yardım veriş katarlık halkı kolaylık mulazimetler bilen temellidir. Çapçal Nayelik Gönen İdarisi Katnaş Sakçı Çoğun Ətirtinin Halıq Sakçısı İhlas Hüsencan Mundaq dedi. Gulca Moğul Köre taş yolu da vaxt bölükü bölüp katnaş başkuruş yolu koyuldu. Her günü saat 21'den ətsi saat 9'a barlıq avtomobillerin yürüyüşü mən'i kılındı.

0: yoldan ötken sayaçla katnaş başkuruş belgelemesi katlı kırağı yıkılıp bir hatar medeni yol yürüyüşü gerek.
1: 2026 yıllık Cungo Taşyol Velisipit Kespi Birleşme Musabıqsi Bağraş Gölü Bekti hem Tunçu Növetlik Cungo Şehay Bağraş Gölü'ni Velisipitlik aylanıp sayahat kılış yığını yakında ötküz aldı. Musabıqı paaliyeti yukarı derecelik Kespi Birleşme Musabıqlar bilen umumi halk Velisipit sayahatini çoğunkur yoğurup maharet arkalık yetekleş, umumi halk katnışış, medeniyet, ten terbiye, sayahat bir gevdeleşken velisipit miniş katlı ziyapti berpa kılıdı. Musabıqa nek meydanıda bütün memleketinin er kaysi caylardan gelgen o yette kespi velisipit etirdedi ki 127 tenerketçi süzük su, kök asmanlı emrah kılıp kölünü ayrılmış musabıqa yolu da keskin musabıqılaştı. Musabıqa yolunun umumi uzunluğu 202.6 kilometr bulup, Bağraş Gölü'ne ayrılındığan taş yolunu boylap orunlaştırılgan. Velisipit mahirleri yol boyu soluk yer, köl, kumluk katarlık mənzirlerini kesip ötüp, şu çayının güzel mənzirisini toluk tamaşa kıldı. Lenin yıldızı kıtalar ara komandasının velisipit mahiri Sünmen Tau ondaq dedi. Bu qetimki musabıqının umumi musabısı nahayeti uzun, qiyillik derecesi intayin yukarı boldi. Musabıqa yolunun bir tarpi bostallık, bir tarpi qomluk, bekli alahidiken. Mənzirsinin tolumu güzellikini iskildim. Mas qademde ötküzülgen tuncu növetlik Bağraş Gülünü vezbitlik aylanıp, sayahat kılış yığını da erler sərxillar qorupsi, erler aşkarı qorupsi, ayallar aşkarı grupsi hem amevi velisipit sayaheti grupsi tesis kılıngan bulup, işten sırtkı velisipit miniş heveskarlarını kent külemde katnışışka celip kıldı. Erler aşkarı grupsinin çempiyonu Wu Yinliang mundaq dedi. Yol boyu velisipit minip keldik. Yol boyudaki kişiler toxtumay medet berdi. Arğınım bilen hoşallıkı çümdüm. Musabıqa paaliyetini asaslıq ötküzgüç tərəb Cungo Olimpik Tən Tərbiyə Qoruhi Birləşməsinin baş lideri Vən Li Hua tonuşturup mundaq dedi. Bu qetimki musabıqının muvaffaqiyyətlik ötküzülüşü Cungo Taşyol Velisipit Kəsbi Birləşmə Musabıqısının Qərbi Şimal rayonundakı məmləkət xəritəsini mükəmməlləşdiriblə qalmay, texnomu mühimi velisipitni vasitə qılıb bütün memleket, hatta dünyaya Bağraş Gölü'nün ekologiya güzellikini namayen kıldı. Kespi Birleşme Musabıqını amivi velisipit miniş bilen organik yoğurup, yerliknin bu xil tən tərbiyə sayahiti velisipit miniş istimalığa türtkü bulduk.
2: İh! Anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin Bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'daki tunca yeni enerjiyelik optimobullarının 3 elektr sistemisi bir hatarlıkını tekşürüş ölçeş türünün ürümçüge makallaşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yakında Şincan'daki tunca yeni enerjiyelik optimobullarının 3 elektr sistemisi bir hatarlıkını tekşürüş ölçeş türü Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakkiyat rayonu, yani yeni şehir rayonuna makallaşıp ticaret başlap, rayon kesip boşluğunu doldurup, avtomobillerini bekater yürüştürüş asra seviyesini östürüp, Şincan'ın yeni energiyelik avtomobil kesipinin yukarı sübetlik terakkiyatına hakiki türtkü buldu.
0: Yeni energiyelik avtomobilinin energiye bataryası, hareketlendirgüç, elektrik generatörü, bütün avtomobil tok kontrol sistemisi birleştirilip, 3 elektrik sistemisi dep atılıdı. O bütün avtomobilin yadroluk zaptısı bulup, avtomobilin uda yürüyüş iktidarı, energiye iktidarı ve yürüyüş bihaterlikini bir vasıta belgeleydi. Bu türünün resmi işe kiriştirilişi Şincan'ın yeni energiyelik avtomobillerinin keyinki bazar mülazimetindeki kem tüklüklerini tolukladı. Rayon yeni energiyasını tekşürüş ölçeş bazırdaki boşluğunu doldurdu. Tur taraf Şiday Zhongxin Şincan Energiya Çeklik Şirketinin baş müdürü Hışıkay tanıştırıp bunlar dedi. Biz torda közütüp ölçeş, torda bahalaş, tor sırtı da tekşürüp ölçeştin ibaret. Koş birleşme endizi berpa kılışka küçü geçke. Tekşürüş ölçeş sallık malumatları en enevi tekşürüş ölçeş ponkitığı seliş durganda tekimi del cahide çıkıdı. Asaslıkı biz avtomobillerin aldığı 90 hizmet günüdeki kündülük yürüyüşüden ibaret bu sallık malumatlarını közütüp ölçep tehlikelimiz. Bağırlık yeni enerjiyle

0: qalalaydı. Barlıq yeni energiyelik avtomobillar cümleden şehir ammavi katnışı, transport karxanalarının peritsepleri hem de ailelerde işletildiğin küçük tipteki pekaplarını mı tekşüreleydi.
1: Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipte terakket rayonu, yeni şehir rayonluk soğudu işleri idarısının muamın başlığı Canlıoğun bundak dedi. Dikkatini yeni energiyelik avtomobil mulazimeti, akli iktidarlık doğrulaştırış, yine keyinki bazardan ibaret üç çoğun sahaya merkezleştirip, kesip yeni özellikini berpa kılışka sicil küçeğimiz. Yeni energiyelik avtomobil mulazimet sahası da tok kaçılaş ticareti, bataryanın yığıvili paydırınış, astıraş zencirisman dükünü katarlık, yandaş karxallanı nuhtuluk kırgızıp, bütün zencirlik mulazimet sistemisini mükemmelleştirimiz.
2: İh, anı vətən. Siz merdanı çıllab tank huyaşini, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletnin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.
3: Üç yataqlıq öy asası kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikikavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianşan rəstisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycai çekli şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çizeti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziye İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
1: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup, onunla aylanışıga 5000

0: 760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyo.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselen Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahipimizde yenci, sanat, bakç rayının mol selirlik, yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadırlık rayını berpa kılgalıkı doğrusu da toktulumuz.
1: Növette yenci, sanat, bakç rayonu'na çaylaşkan Bayıngulin oblasti, Mingyo, yemeklik çeklik şirketinin un işlep çıkarısı sehida, abdumatik üskünler tertiplik ayılına vatatdi. Köp hıl iş tertipi boyunca pişiklanan mol selinlik, Şöğva onları hem kaçılanğandan kiyin işlep çıkırışlı niyasını boylap asta asta çıkıp atattı. Tayyar un kaçılanğan avtomobiller yolgu çıkışka tek bulup Şincan sırtıdaki pazarlarga toşılışka tayyarlanğan idi.
0: Bayıngulin oblasti Mingyo yemeklik çeklik şirketi devlet dercilik yezi ilgilikini kesipleştiriştiki noktalık başlamcı karhanı buluş süpütü bülen. İnçki pişiklanan un, şöğva unik katarlık, zigirmin neçhil açlık, yağlıktan mesulatını tatkik kılıp ecip, işlep çıkırvatkan bulup, karhanının yıllık buğday pişiklaş ıhtıdari 120 min tonluğu yedirdi. Bu şirketin muavın baş direktörü Zhang Weichong bundak dedi. Hazırga kadar karhanımız mesulatlarının seteliş miktarı 40 000 tonunun eşip mesulat kıymeti 102 milyon yenge yetti.
1: Yenci sanayet bağcı rayonu yenci oymalıqıdaki 810 000 mol selinlik yer baylıqı evzellikige tayınıp yakınki yıllardan boyan has yetekçi kesiplerinin oranını del cayda bekitip dikkatini pigmentliklasa kıyam şoklası. Buğday, kızılça katarlık has evzel türlerge merkezleştirip, Çinguang Biopen Tekniki Guruhi Yenci Çeklik Şirketini başlamçı. Cungo Aşlık Guruhi Tünhı Şoklaçılıkı, Hongfen Biyoteknikisi katarlıklarını tayan çıkılgan kesipler topini şekillendirip, kesiplerinin toplanış önümünü sicil kozgattı.
0: Bakçı rayonudaki kesiplerinin ilgiligen nispetinin karaganda növette yezi ilgili koşumçu mesulatlarını inçki pişiklaş kesipide kölemden yukarı sanayet umumi mesulat kımmetinin ilgiligen nispeti 75%'in köpüreki yetip bakçı rayonunun yadroluk türük kesipide aylanan.
1: Yenci sanayet bakçı rayonu mol selinlik yezi ilgilik mesulatlarını pişiklaş yadroluk rayonu berpa kılış üçün özlüksüz türde kesip kurulmasını elalaştırıp kesip zincirini uzartıp şokla, laza, üzümünü yetek çıkılgan 3 kızıl has yezi ilgiliki ve inçki pişiklaş kesip zinciri yetildirdi.
0: Bakçı rayonu yenci oymalıkının kıyam şoklısı yadırılık işlep çıkırış rayonu buluş evzellikine cari kıldırış üçün şokla üzüm uruki lazık hatarlık has baylıktın umu.

0: Müzik paydilinişki türtke boldi. Bunun içine Hongfen Biyoteknikisi, Çınguang Biyoteknikisi, Zhongliang Şoklıçılığı, Çınfen Meyve Köktarti Katarlık, Karhalla'nın şoklı teripidin şoklı kızıl pigmentini ayrı verip, yeşil acırtış öner seneti teknikisini kolunup, münasifetlik sağlamlık boyumları, yemeklik huruçi katarlık mesulatlarını işlep çıkardı. Növette Hongfen Biyoteknikisi, Çınguang Biyoteknikisi yılığa 60 milyon tal şoklu kızıl pigmenti, yani likopin yumuşak kapsülü, terkibi de 10% şoklu kızıl pigmenti bolgan maylık simoludun 30 tonu işlep çıkırışını işe aşırdı.
1: Bağçı rayonu inçki pişiklanan lazı türünü yetiştiriş çeryanında lazı östürüş, pigmentini ayırıp iliş, Terpidin paydalanıştın ibaret bütün kesip zincirlik yiyip kavalık şekillendirip yılığa 460 bin tonna kuruk laza, 15 bin tonna laza kızıl pigmenti yiyi semo lazı, 5 bin tonna laza kıyam işlep çıkardı. Levsuruk, yemeklik rengi katarlık sahelerge işiltildiğen tabi laza kızıl pigmenti. Laza işgari ayrı verilmeğinden kiyin, eşip kalan laza tripi yanımı ilgirlegen halda yemkeşek ham materyalı süptede pişiklandı. Növette laza kesbi şucaydaki terikçilik ailelerinin uttır çekirmenin 100 bin yöndin köprek eşşiğe türtkü buldu.
0: Şincan, Hayrişan Biyo Kuruluş Payçeklik Şirketi Yenci Huyzu Atılım Nayyası'nın memleket boyunca organik yezi ilgiliki harak üzümü ülgülük bazısı buluştek evzellikigi tayinip, üzüm harakı işlep çıkırış koşumçi mesluat edin, siyanı dinini ayırıp elip, oksidin işgı karıştırdığan saklık saklaş boyumları, teri asraş boyumları ham materyalini açtı. Növete karhananın layihadaki pişiklaş iktidarı 35 bin tonluğu yetidigan bolup yılığa 12 bin tonudun artık üzüm urukını bir taraf kılalaydı.
1: Çınguang Biyopantexnika Guruhi Payçeklik Şirketi dikkatini ösümliklerdeki ünümlük terkiplerini ayırıp ilişka karatkan yukarı pen teknika karhanısı bulup, yakınki yıllardın boyan ilgiri keyin bulup, 1 milyar yuan meblağ selip, Yenji Sanaat Bağçı rayonada lazı kızıl pigmenti, lazı yeğe simolasi katarlık ösümlüklerden universal ayırıp iliş bir gevdeleşme türü, şoklu meksulatları işlep çıkırış türü, hem çigitni fenol sızlaştırıp aksıl pişiklaş türünü berpa kıldı.
0: Bu şirket karmakadaki Çınguang Biyopantexnika Guruhi Yenji Çeklik Şirketi öz cayının ala süpetlik laza ve şoklu baylıkıgı tayınıp lazı kızıl pigmenti, lazı yeğe simolası hem şoklu kızıl pigmentini işlep çıkardı. Hem acırtıp iliş, inçki pişiklaş, tenşep, taksimleş bir gevdeleşken işlep çıkırışını işkaşırdı. Növette bu karhana dünya boyunca en çok laza dançı maddelerini ayırıp iliş işlep çıkırış liniyası ve laza kızıl pigmentini inçki pişiklaş liniyasını kurup kündülük işlep çıkırış iktidarını ayrım halda 1600 tonla 80 tonluğu yetküzdü. Bu tür şu caydaki 15 bin'den artık dihkan ailesinin 400 bin modun artık yerge lazı terişiğe bir vasıtı türtkü boldu.
1: Yenji Sanaat Bağçı rayonu yezgi egilik koşumçı mahsulatlarını pişiklaşının inçke pişiklaş, markalaştırış yönelişige karap deritsini östürüşge üzlüksüz türtke buluş üçün bu yıl başlamçı karhanlar ve zencir beşi karhanasının yetekleş, türtke buluş rolunu yanımı küçeytip, yukarı töven ikindeki kesp zenciri kemtüklükini toluklap, mol selinlik yezgi egilik mahsulatlarının aşırma kıymetini yanımı yukarı götürdü.
2: İh anı veten, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz, siz pelekti pervaz kılıp, Dev boran çapkullarga merdani yüzlengen gayet zor ejdaha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radyo Televizyonu.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdıb sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elap alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Ярқын ісім. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kent ağalarını özü bilen bile kırmını aşırıp bir işki yitekle batkan Nurtay Baydöletini tanıştırımız. Bu yıl 62 yaşkı kırgen Nurtay Baydölet Cığnay'a Todük Bazırı Gürtü Çarvıçılık kentideki çarvıçı. İlgirki yıllarda o izçil darısıga ağaçıp kalı koy bakıdığan olup kırım menbesi nokul birli hılıydı. Buruluş 2009 yılı 9. ayda körüldü. Nurtay yakını ötüdüğün dostları bilen Borul Tokay nayesigi sayılı kılığılı berip şu caydaki nurgun çarvıçının tögi bekıvat kalıqını, ıqtisadi ünümünün körnerlik, bazarı ıstıqbalının parlaq işgeldikini baykap sınap bekış iradesigi geldi. Öygü kaytip kelgenliğin kiyin o ayalı bilen bu işini meslehetleşti. Arkadın bir kısım kalı koylarını setip etip 13 tögi setip elip tögi bakmacılık yolunu açtı.
1: Gerçi dastlabki mezgilde ustaz tutup öneri ögünüp kespi texniklarını öyüge çikilip yetekçilik kılışka teklif kılgan bolsa mu? Lekin Nurtay bakmacılık yolu da yanıla oğuzsızlıklarını baştın geçirdi. Nurtay'nın kızı Nursala Nurtay mundaq dedi. Dadam kala koy bekip könüp kalgan. Tögünün yep iç adeti, meşgulat kanuniyetige pişik emez. Şuna bakmacılık yolu da köp qetim oğuzsızlık fıçırdıq. Yana tögüler yütüp getiş ve ölüp getiş qatarlıq əhvallarımı görüldü. Bakmacılık teknik səviyyemizni östürüş üçün dadam içkimiz özlüksiz izdinip bakmacılık təcrübelerini topladıq. Nəticədə bakmacılık kölümümüz tədirci tərəqi qılıp zoraydı.
0: Kotandaki tögü sahanının sıcıl eşivat kalıqını körgen etraptaki nurgun kent ağalısı çarvıçımı kızgıp tögü bakmışlıkı bilen şugullandı. Ama meblağ yetişmezlik meydan kemçil buluş katırlık sebeple tüpeyledin. Kölem şekillendirilmedi. Nurtay kayt kaytı oylanğan linkin köpçülükini yetekləp uyuşup terakki kılışını karar kıldı. 2013 yılı Nurtay kent iki komitetinin kolluşu da baş bulup Cığnay'a Todük Bazırı Bayan Has Bakmacılık Kooperatifini kurdu.
1: Kooperatif kurulğandan keyin Nurtay kent ahalilerine pay koşuş şekilde uyuşup terakki kılışını teşebbüs kılıp havalilik başkuruş. Vakaleten bekiş endişesini umum yüzlük yolga koyup, etraptaki 70 netçe aillik kent ahalısını kooperatifka kubul kıldı. 2015 yılı o 1,200,000 yuan meblağ selip, kölümü 2500 kvadratimetrelik bakmacılık bazısı kurup, bakmacıları tögüllerini bakmacılık bazısıga apırıp berse, kooperatif bir tutaş merkezlik bekip başkurduğan boldı.
0: Nurtay kızı köy oğlunu sırtkı çıkıp bazar bilen uduluşuşkı seferber kılıp, xeridar menbesini kengaytıp, teşebbüskarlık bilen setiviliş sorgarları bilen alakalışıp setiş yollarını kengaytdi. Ula tögü sütünün bir kısmını sorgarlığa setip bədi. Yani bir kısmı bilen etraptaki soru saray talla bazarlarını təmmelirdi. Tögü göşi, tögü tiviti qatarlıq məsulatlarını maskademde sırtkı setip kirmini yıl sayın aşurdi.
1: Bu xil bakmacılık endişesi şu caydaki ammanın yakın etrafta işki urulışıga ünümlik turtki boldi. Kent ahalisi Canarbek Cüqay uzaktan boyan bakmacılık bazısı da tögülerini bekiş başkuruşka mesul bulup eyga 5000 yuan mukim kırım kılış bilen bille ailesdeki yaşanğallar ve balılarının halıdan haber alalaydıgan boldi.
0: 2023 yılı Nurtay öz oylısını kengaytıp özgertip igiligen kölümü 600 kvadratmetrelik aşkanı içip birli vaqta 200 adam tamaklına alaydıgan imkaniyet yarattı. Nurtay mundaq dedi. Aşkanımız ticaret başlagandan keyin bir aşpaz ve 3 mulazmetçi teklif kıldık. Hemmeylen kentimizdeki kent ağalları aylık maaşı 4000 yuandan 5000 yuan geçi bolup atıdı. Cığnay'a Todük Bazırı Todük kentinin ahalisi Altın Duysen mundaq dedi. Özüm ailevi mehmanxanı açımen. Şuna adette bek aldıraş bolumen. Kooperatifka katlaşkanı ikin her yılı koşkan peyimnin payda taksimatını ele vatımen. Kıştiki arsal çağladı yana aşkanıgı berip işlep pul tipi vatımen. Bu koş kerim ailemizin küllerini bargansır hatırcam kılı vatıdı. Todük Bazırı'nın muavun başlığı Tasqan Telbat mundaq dedi. Yakınki yıllardan buyan türlük bakmacılık maharatı boyunca terbiyeleşini daimlik kanat yaydırdık. Hem has bakmacılık kesbiki tayinip yezi kent baylığını canlandırıp, amının kırımını aşırış yollarını kengaytip, tekimi köp kişinin yakın etrafta işgı oruluşuğa küçük koştuk.
1: Bugünkü künde Nurtay'nın bekıvatkan tögüsü 230'a yetken bulup, her yili tögü bakmacılıkı ve aşkanısıdın 400 min yuan pul tapalaydıgan boldi. Кейинки кадамда у бакмычылык көлөмүнүн давамлык кеңейтиш менен бирге корумы түрү тами жаатта сүпөтүн өстүрүп, дарыйчысын ашырып, техими көп кошуналарын өзү менен бирге киримин ашырып, бейишке жетеклешни пилалады.
2: Их, аны ватан. Siz merdanı çıllab, tan kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Ösmür 20 min yen meblağ çıkarıp başkalarla şeriklişip çaç yasaş dükkanı açkan. Şeriklik gelişimi küçük ilgi bulamdı diyen Dilo misalını anlayısla.
0: Yıkkan pulu bilen iyilik tiklemekçi bolgan koramığı yetmeyen Şauha aslında birer işini vücutka çıkaralayman dep oylağan idi. Ama oylamağın yedin bunundan bir meydan dava gelip çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonlu Xalq Sot Mahkemesi koramığı yetmeyenlere çetişlik bu şeriklişiş macerası Dilosini sot kılıp ayaklaştırıp iki tarafının ağzaki şeriklik gelişimini küşke iyilmez dep hüküm çıkardı. Pol alğıcı taraf Şauha çıkarğan 20 min yenni qaytırıp berdi.
1: Toluqsız otturu mektepten pütküzgenden kin 15 yaşlıq Şauha bir çaç güzelleştiriş dükkanına gelip şagird boldu. Estaydıl, işcan Şauha naiti tezla asasi maharetini ilgilep ayda muqim şaqqı alalaydıgan boldu. Pul yıqqandan kin Şauha'da ilgilik tikleş oyu peyda boldu.
0: Dostudan meblağ çıkarıp başkalar bilen şerikleşip çaş güzelleştiriş dokunu ası boludgalıgını anlap Şauha atanısığı demey koramığı yetken acı akayla bilen bivasta ağzaki mesletilşip billi dukan açtı. Kelişim boyunca Şauha japa tartıp yıkan 20 min yenni şerikleşiş meblağı kıldı. Pulni neçkitim yötkep yürüp en ahırda acı aldı.
1: Lekin Şauha'nın ata anısı bu işini bilgendiğinkin oğlunun meblağ siliş hareketini kat'i itiraf kılmadı. O tehe bir bala şerikleşip ticaret kılışını bilemdi. 20 min yenni o 1001 japadı tapkan. Bundakla yok kılıvesi bulmaydı. Şauha'nın ata anısı acıya bilen AK'ni izde barlık pulunu kaytırıp berişini talep kıldı.
0: İki taraf köp kıtın meslehetleşken bolsumu neticesiz boldı. Amalsız Şauha acı bilen AK'yı üstüden sot mahkemesi dava kılıp 20 milyon meblağını kaytırıp berişini hem ösüm ziynini tölep berişini talep kıldı.
1: Sot kılış ceryanı da AK'yı özünü aklap şerikleşişke emeli katlaşmadım. Şauha'nın meblağını mı ilgili almadım. Karız kaytırış cevapkarlıkını üstümü almasakım gerek dedi. Emeli pul tapşuru valgıcı acı sotkı kilip davağı katlaşmadı.
0: Sot mahkemesi sot kılıp tekşürüp diloğu çetişlik pulunu en ahırda acı alğalıqını, Şauha'nın emeliyette acı bilen şerikleşiş muddası hasıl kılgalıqını, AK'nın alaqıdar cevapkarlıkını üstüge ilişinin haciti yokluğunu enikledi.
1: Bu dilodaki yadırılık talaş tartış, 15 yaşlık Şauha'nın ağzaki şeriklik kilişi

0: Nasıl boladı?
1: Sot mahkemesi mundaq qardı. Şeriklişip dükkan içiş, ticaret karakterlik meblağ seliş hareketi tabi bulup, ticaret hev hatırı ve karz zeynini üstüge ilişki doğru geliydi. Nokul payda iliş hareketi tabi emez. Soda ticareti bir kadar küçlük kespçallık ve hev hatırı karakterine ilgi bulup, 20 milyon miktarı köp meblağ çıkırış, 15 yaşlık Horamığı yetmeyen balının aldığını hüküm kılışını biliş ve hev-hatarga berdaşlık biriş dairesinin körnerlik eşip etken. Bu şirikleşi şerkti iştin aval vesinin icazdigi erişmeyen, iştin keyin vesimu itiraf kılışını inikret kılgan.
2: Ahırda sot mahkemesi kanun boyunca iki tarafından ağzaki şeriklik gelişimi küşke iyi emez. Acı Şauhan'ın 20 milyon meblağını kaytırıp veriş gerek de bir hüküm çıkarıp Şauhan'ın başka dava talibini rad kıldı.
1: Şauhan teşebbüs kılgan Ösüm Zeynig'i karta sot mahkemesi Şauhan özünün koramığı yetmegenlik salahiyetini karşı tarafka teşebbüs karlık bilen etmeğen. Toktamının küçüki iyi bulmasılığı da belgelik hatalıqı ba. Şuna Ösüm Zeynini töleşini kollamayımız dep karadi.
2: Becergücü sotçi mundaq görsetti. Kanunda 16 yaşkı toşkan hem de özünün emgek kırımını asaslıq turmuş mənbəsi kılgandıla andın toluq haq tələb hərket ıqtadarğı iyi kişi dep karalıdu dep belgelengen. 15 yaşdan şəxsi kırımı bolğan taqdırdımı, şerikleşip məbləq seliş, mıqtarı köp məbləğini bir tərəp qılış, soda toxtami imzalaş qatarlıq hərəkətlərini müstəqil qılış hüququ bolmaydı.
1: İgilik tikləb ticaret qılışqa, ziyan tartış, qarz bolub qılış qatarlıq türlük həvb xətərlə əgişib kelidigan bolub, qoramığı yetmigənlərinin kontrol qılışını biliş dairisinin halqıb kedidu. Sotçi, koramığı yetmegenlerge miktarı köp meblağ çıkım kılış ve soğuduğu meblağ siliş aldı da çokum ata anısının pikiri elişini eskertti. Koramığı yetkerlerge nispeten etkanda şerikleşip ticaret kılganda şerikleşküçü tarafının toluq haq talep hareket ıhtıdarını hazırlıqallıqını muayyelleştiriş gerek. Koramığı yetmegenlerini hergiz şeriklikke kobul kılmasık lazım. Bolmasa vesisi itiraf kılmasa şerikleşiş hareketi küçüki iyi bulmaydı.
2: Şunun bilen bilen koramığı yetmeyen perzentler işlep kırımge erişkendinkin vesilenin yanıla vesile kılış başkuruş mecburiyeti buludu. Balalarının meblağı şıltış, taşkı alaqı ahvalıga yakından dikkat kılıp, mıhtarı köp çıkım kılış, meblağ silip şerikleşiş qatarlıq hareketlerde ötkelini katlıq ilgilişi gerek.
1: Programının tordu hem türtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehe soradığın kanun meseleleriniz bolsa, sılış hitin abonuncular terminalini şürüp, programı da hem türtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının tekemi köp isil mezmulleri sılış hitin abonuncular terminalıda.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 sm. İki qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke texim çoğ. Yataq öyi texim köp. Təfsilatını 0991 25 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjang İpek yolu çoğbasar öy joy çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, serik yögey, burcun urqi yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren kalkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongıldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300427 0507. Meslahat soruş telefonu.

0: Numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak konguldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Sulu Shitin Updatalının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozluq çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlıq körsetmesi gumanik qaraşlarınızı tügütüdü.
2: İşqi orunlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verilüdü.
1: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıl görə aləyisiz.
3: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
4: Mukafatlıq çək tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
5: Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bivast görsüp Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitin Updatalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Shitin Updatalı'nı çürüp, serhil mezmulladın huzurunun.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcıları. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mondo Tıpırıq programısını alışılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımqı programımızda tövendeki məzmunları da anlayış birimiz.
1: Aval Goyen yezi ilgiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezlatış 15-ci 5 yıllık yerik planını besip tarqatdı deyən xəbərini anlayışdı.
0: Gülünü vatkan yezi kentlerine nazarı sahipimizde Atı şehri Azak Pazarı Tijan kentli Aziz kentin milyon yuvarlık kentki özgerdi digen mezmun deyiktanladı buludu.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Hoten Nahiyyası'daki 2000'li yıllarda doğulgan Daşi okuğutsi Abduvahab Metniyaz yurtada koy bakmıcılık bilen şıgıldınıp yezi kentlerinin en enevi bakmıcılık endisini özgerdi. Yakın nahiyasıdaki Hasel Harisi Bakpuchi, Tu Mehmet Tursun dadısı bilen 25 yıl bile çın turup işlep şehrin 5 yolu kadem koydu degen mezmunlarını dektanlarga sunumuz.
0: Yezi ilgiliki yezi dekkalarga alakadar uçurlar sahipimizde Bintuan'nın şorluk, su birlikçiliği, bakımcılık, külümi 12 man moğu yetti Katarlı uçurlarını alıntımız.
1: Radyo anlıqçı dostlar, əmdi dektanlara programımızın təpsili məzmunları da bolsun. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı solution abonçılar terminalı da maska dəmdə anlatılıdı, əmdə hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tıprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprağ programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tıprağ programısını anlaşanlarını karşı alımız.
0: Radyo anlıqçılar. Yakında Goyen yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaş duruşunu tezletiş 15-ci 5 yıllık jirik planını besip tarqıtıp 15-ci 5 yıllık plan mezgilde yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaş duruşunu tezletiş fikri yolu nişani noktluk vazife ve siyaset tedbirlerini aydınlaştırıp yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaş duruşunu tezletiş cungoçi zamanı vilaş duruş kuruluşunu texmo yakşı alğı siljetişini hareket körsetmesi bilen təminledi.
1: Planda 15-ci 5 yıllık plan mezgilde yezi ilgiliki yezilerini zamanıvilaştırışını tezletiş umumi talebi otturgu koyulgan bulup 2030-cı yılı barganda açlık bihaterliki asasını sicil müstehkemlep yezi ilgilikinin süpüti, ünümi ve rıqabet gücünü üzlüksiz aşırıp namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıç neticelerini sicil müstehkemlep ve kengaytıp yezi ilgilik pen teknikisi de özüki tayiniş. Özünü küçeyt seviyesini zor derecede östürüp yezi ilgilikini zamanıvilaşkan çoğun kesip kılıp kurup çıkışta muhim ilgirleşni kolgu keltürüp dehkallarının kirimini sicil bir kadar tez aşırıp ultraklışka kesip bilen şoğullanışka maskeledigan inak güzel yezi kent kuruşunu tezletip şehir yezilerinin yoğurma terakkiyatı da yeni bözüşünü işka aşırıp yezi ilgiliki yezilerinin yukarı süpetlik terakkiyatı da görünerlik ünümünü kolgu keltürüş aydınlaştırıldı.
0: Dikkat! Asaslık nişan körsetküçlerge merkezleştirilip, yetti cetki noktluk vazife planda sahalarga ayırıp uğurlaştırmak kalındı. Yani yezi ilgilikinin onursal işlep çıkış iktidari ve süpti ünümü öztürülüp, namratıktan kutulduruş ötkülük hocum kılıç neticeleri sicil müstehkemlenip, kena itilip, yezigilik pen teknikisi ve cabduk triki yanımı küçe itilidu. Dehkalarının kırmını aşırıp beyiş yolları kena itilip, yezigilik terakiyatının umumyüzlük yeşil tip özgertişi tezletildi. Oltrak nışka kesip bilen şoğulun nışkın maskeledigen inak güzel yezi kent kuruş küçe itilip, yezi ilgilikini küçe itiş, dehkalarına nep yetküzüş, dehkalarını bitiş siyasetinin ünümü östürüldü.
1: Planda mundak otturgu koyuldu. 2030-cı yılğa barğanda açlık, qatarlık, muhim yezi ilgilik məhsulatlar bilen təminləşke, kapaletlik kılıç iktidari muqim aşırılıp, açlık universal işlep çıkırış iktidari 1 trilyon 450 milyard cın etrafıga yetküzüldü.
0: Yezgilik mensuplatlarının miktarı kapalatlık kılış, şundakla süptüge köp kıllıkı kapalatlık kılındı. Planda ağaçlık sort kurulması ve rayon oralaştırmasını muvafık el alaştırıp, kuvvetlik, sağlam, has yezgilik mensuplatları teminatını aştırıp, has yakışılaş tipindeki ihtiyacını tekmu yakışkandırıp, yezgilik mensuplatlarının teminleş bilen ihtiyacını muvafık taksimleş, kurulmasını el alaştırış, ela süptüklerinin bağısı yukur buluşunu ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Yezi ilgiliki Yezi Ministerliğinin alakadar mesulü bunlarını bildirdi. Açlı Katarlı muhim yezgilik mesulatları bilen mukim bir hatar teminleşke hakiki kapalı tıklış asası da Yezi ilgilikinin süpti ünümünü özdürür ki

0: ýygmy ähmiýet bermiz.
1: Planda çoň ýemeklik etçiş gurulyşyny ijady ýolga goýup, köp hyllaşgan ýemeklik täminat sistemisini berpa kılışka türtkü bolup, halk ammasynyň ýemeklik istimali we ozuklyk saglamlyk ihtiýajyny kandyryş planlandy.
0: Nanjing yezigilik daşüsi Jin Shenbao yezigilik zamanı bilaştırış terakkiyat tetkikat ordunun tetkikatçisi Chu Tongwei bunlarını bildirdi. Açlık teminatı kapalı tıkılış bilen bile yemekliknin bivasite ve vasitelik menbesini kenaytip, yeniçi yemeklik baylıkını kezip türlük yemeklik bilen ünümlük teminleşki kapalı tıkılış gerek.
1: Yezi ilgilikinin çıkış yolu zamanı bilaştırışta. Yezi ilgilikini zamanı bilaştırışının açıkçı pen teknikinin terakkiyatı ve yenilik yaratışta. Pen teknikada yenilik yaratış cihette planda şarait kıkarap iş görüp, yezi ilgiliki yeni süpetlik işlep çıkarış güçlerini terakki kıldırış, teximo gevdelik stratejiyelik orungu koyulup, yezi ilgilik sahesindeki yeniden güllengen kesipler ve kelgüsi kesiplerini yetildiriş, zoraytış, tuncak etim utturgu koyuldu.
0: Hazır zamanıvi uçur teknikisi, biyoteknikî katarlıklarda yığınıp yaratış ve kullanışka ergişip, yezi ilgiliki yığın süfetlik işlep çıkış güçlerini terakki kıldırışta ken istikbal namayen boldu. Süni etli iktidar yezi ilgilikide sor içtiriş, zamanıvi terikçilik, bakmışlık katarlık sahalarda emeliyleşip ve kullanılıp, tecrübegi tayinip yer teriştin sallık melumat başkuruşi hesaplaş usuluğa tayinip ünümünü aşırışkıca yezi ilgilikinin rakamlaşıp, ekli iktidarlaşıp tıp özgertişige küç koşuş tezletildi.
1: Yezi ilgilik pen teknik terakkiyatıga karata planda 2030-cı ýylga barganda yezi ilgilikide pen teknik terakkiyatının töhpe koşuş nisbetini 67%ge yetkizip utturgy koyuldu.
0: Planda Akli iktidarlık lahiyelip sort yetiştiriş, yeni energiyelik yezgilik maşilleri, yezgilik tüven boşluk iktisadi, yezgilik biyo yasmıçılıkı, yeniçi yemeklik katarlık teknikli başlamış kesiplerinin külemleşken terakiyatı küçep türkü buluş. Yezgilik maşini cadduklarının yukur süpetlik terakiyatı, yezgilik biyo yasmıçılıkının derecesini östürüş, suni akli iktidar bilen yezi ilgilikini birleştiriş katarlık hareketlerini karatmalık planlap yolu koyup, yezi ilgiliki yeni süpetlik işlep çıkış güçleri terakiyatı terek buluş planlandı.
1: Yezi ilgiliki yeza ministerliğinin ala kadar mesulü monolarını bildirdi. Planda siyaset cihetin kullanış kapalıdığı ehmiyet berilip, pen teknikada yenilik yaratışka ilham berilgan bat siyasetini emelileştiriş icadi utturgu koyuldu. Yezi ilgiligige çetildigan tunji yürüş, tunji türkümdeki kullanış siyaseti emelileştirilip, şu çayının yezi ilgiligige çetildigan tunji nuskudaki kullanış siyasetini yolga koyuş katarlıklar üstüde izdin işge ilham berildi.
0: Bunun başka planda dehqanlar amız aldıravatkan, qiynalavatkan, gam qılavatkan, arzu qılavatkan işlerge dair mesele, yezi kent qurulışındaki qarz bir kadar köp buluş meselesini küçep hal qilish çıkış kılınıp, yezlarının zamanıvi turmuş şaraitdeki kemtikliklerini toluqlaş qurulışını yolga koyuş, yezlarda zamanıvi turmuş şaraitini asasi cəddin hazırlaş, yezi kentlerde ala süpetlik turmuş boşluğunu yaratıştı ilgir sürüş icadi yolga koyuldu.
1: Ol əslihələrini çördəb, həm miqdarını aşırıb, dərəcəsini östürüşkə əhmiyyət verib, yezə ol əslihə quruluşu və baş quruş asraşını küçəydiş, həm saqlanma miqdarını östürüşkə əhmiyyət verib, yezələrdəki bekar durğan ol əslihələrini canlandırıb və onundan paydalanıb, təkrar quruluş qılış, ıstırapçılıq payda qılışdın saqlanış, utturğu qoyuldu.
0: Amimi mulazmet, dehqanlar amısının sadası ve köngül bilvatkan meselelerine inkaz kaytırış, davalanış suğurtusu fondun nahiye yezikent davalaş sehiye aparatları da işletiliş nisbetini puhtu kademlen östürüş, şehir yezi ahalısının asası yaşanganlı kütünüş bulunan tedirici östürüş, yezlerden mağarıp davalaş, yaşanganlar kütünüş katarlık amimi mulazmetle temeli seviyesini östürüş katarlık siyaset tedbirler otturgu koyuldu.
1: Şehir yezilarının yoğurma terakkiyatını çördüb, nahiye rayonu muhim kirish nuqtasi qilinib, nahiya rayonidagi xalqni beytish kasblarini taraqqiy qildirish, nahiya rayonining ul asliha qurilishi va asosiy ommaviy mulozamat ta'minotini bir tutash planlashni kuchaytirish, doim turishlik joyda tizimga oldirgan nopsni asosiy ommaviy mulozamat bilan ta'minlash tizimini yo'lga qo'yish, dehqon ishlamchilarining shahar bozori ishchi xizmatchilarining ijtimoiy sug'urtasiga qatnashish nisbatini puxta qadam bilan o'stirish, texmi ko'p shaharlarda shartga uyg'un keladigan nopusga elinmagan doimiy turishlik nopuslarni hukumat ijari uyi kapalati doirasiga kirgizish qatorliq siyosat tadbirlar o'ttirg'i qo'yildi.
0: Yezi egiligi yez ministrligining aloqalar mas'uli munlarni bildirdi. Yezi egiligi yezlarni zamonaviylashtirishni tezlatish tizimi qurilishi strategik vazifa bo'lib, siyosatni mukammallashtirib, mexanizmni takomillashtirib, birikmi kuchni mujassamlab yezi egiliginin asasını teyimi puxtalab, yezi egiligi yeza dehqonlar xizmetidiki kamtikliklarni teyimi puxta tuluqlaş kerek.

0: Radio yoğunluğucular. Hem de gülün vatkan yezi kentlerine nazar sayıkmız. Bu ise Atışer Azak Bazarı Ticen kentinin, Aciz kentinin milyon yüvelik kentki özgürüş ehvalını sözle birimiz.
1: Atışer'nin Azak Bazarı'da, Aciz kentin onusuz şaraitde kayıtırımı zerbege ödüp milyon yüvelik kentke oylanan bir kent Ticen kenti var. Bu cayının şehir rayonu bilen bolgan ağırlığı aran 3 kilometr bulup Atış Encir'nin yadroluk östürüş rayonu. İlgiri kentte Encir yakşı bolsa mu, lekin ızcıl dehkallar tarqaq östürüp öz aldığı iş görettdi. Bir tutaş ölçem ve muqim setiş yolu yok idi. Bahada davalğış çoğun bulup, yakşı meyvelerini yakşı bahada satılmaydı. Kent kollektif iqtisadi yok diyerlik idi.
0: Bu vaziyette biz şahsılı kılış üçün kent partiye yatikisi başlamışlık plan izlenip, yatika karxana deyikkan ailesi birleştirilgen yolunu tepip çıktı. Kent kollektifi pay çekini kontrol kılgan Wenjiang Tianyuan yezi iyilik pentakının çektik şirketini kurup, etraptaki 14 kent plan birleşip, ortak pay koşup, tarqaq deyikkan ailelerini bir yakıdan baş çıkarıp, küçük işini küçük kılıştın bütün zencir kesip ticareti östürdü.
1: Şirket başlamçı bulup, ölçemleşken terikçilik bazısı kurup, yezi iyilik texnika mutaxassislarını təklif kılıp, kent ahalilerine oğutlaş, çataş, pərviş kılışını kol mu kol öygütüp, ilgirki yerik terikçilik bilenini hoşluşup, əncürlerini texnika təkşi östürüş, təmini texnika yaxşılaş, süpütini texnika muqim kılışını işğe aşırdı. Bağvallarının endisini tügütüş üçün kent, tövən çekke kapalatlıq kılınğan bahanı östürüp, setiveliş mekanizmini ornatıp, meyvelerini setiştini ğam kıldırmadı. Bahası mu kapalatki ekip oldu. Kent ahalisi Ayım Nisa Zibibullah, üç yerim mo yerge əncür östürdü. O külüp durup mundaq dedi. İlgiri, özüm bazarğa apırıp satattım. Bahası bir dem yukarı, bir dem tövən bulup kalatdı. Köylümde sanı yok idi. Hazır şirket yukarı bahada elib atıdı. Kirimim muqim, setiş yollardan ğam kılmaydıgan boldum.
0: Encürde yeni pit saklaş modeti kısqı bulup, ilgiri pekat öz caydılı satkılı bulatdı. Bahası tövən idi. Bugün künde Şincan'a yardan biriş məbliği ve teknikisi tayinip, kent Azot gazı arqalıq yeni pit saklaş teknikisini kürgözüb, yeni pit saklaş ambri inçik pişiklap işlep çıxırış liniyası qurup, yeni pit saklaş modetini 3 gündün 5 gün geçib olgan vaxtın 15 gündün 20 gün geçib uzardı. Setiş yolu bir dilli eçilip, elektronluq soğudu bivası körüstüş, soğudu sarayı talla bazarlarına bivası təminləş, otura Asiyağı eksport kılış arqalıq, Atış Encürü Şincan'dan çıxıp bütün memleketki yüzlünüp, tüven bahalıq Bazır kasat buluş bilen özül kesil hoşlaştı.
1: Bu kent meyves yetiple kalmay, yana sehra mensirisi bilen çigra rayonunun xalq örp adetini birleştirip, örp adet hoylisi, meyve özüş bağıtısı, sehra aram gahi berpa kılıp, her yili encir özüş bayrimi, meslek taamlar bayrimi ütküzüp, sayahatçilerini daga kılışkı celip kaldı. Yıllık sayahat kirimi 150 min yuanga yetti. Kesip canlandı. İşki orulduşmu muqimlaştı. 60 neçe adamın

0: ijozatnoma nomeri 2025-650-00-565.
1: Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azra qonur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış qonur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğirran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balılar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyoan uçula emdi kaltıs beyiş mahirleri seyipimiz bu içe Xotan ayısının yeni yesi Lengar kentindeki 2000'li yıllarda tolgan daşı okuğucu Abdülvahap Metniyaz'ın yurtuda koy bakmışlıkı bilen şuğullanğalık doğrusu hikayeni sözləp birimiz.
2: Abdülvahap, Muşu yerde tuğulup özgən Lengar kentinin ahalısı bulu süpüti bilen daşı önü bütküzgəndin keyin ailesinin bakmışlık kəsbini üstüge aldı. Yurtunun otlak baylıqı mol, bakmışlık asası puxta. Lekin dehqonlari uzoq mazgil yirik yoyilib beqish andisini qo'llangachqa yuqumli kasalliklar ko'p yuz berish, yamg'ashak isrof bo'lish, ko'paytish nisbati tovon bo'lish qatorliq masalalar mavjud bo'lib, boqimchilik foydasini oshirishi taski to'xtagan edi. O'qiyotgan mazgilda u yurtining kasb taraqqiyotiga ko'ngil bo'ldi. Uning ustiga shu joyi yurtiga qaytib egalik tiklashga yar yo'lak bo'lishga doir ko'p turli siyosatlarni chiqarg'achqa uning yurtiga qaytib aql parasti orqali boqimchilikni gullandirish o'yini mustahkamladi.
1: Egalik tiklagan dastlabki mazgilda urug' tuqqan do'stlari uning tanlashini tushunmay, japolib o'qib yezdin chiqib, yurtga qaytib qo'y boqsi ziyon emasmi deb qaradi. Lekin Abdülvahap yezi kentlerini yaşlarının egilik tiklaştaki münbet tüpürgeyi deb qaradi. O çarvıçılık kespi bilimlerden paydalanıp, yerlik bakımçılıktan kemtiklerini toluqlap, şahsi kirimini aşırış bilen bildi yurtuğu cevap qaytırışını ümit qıldı.
2: En-enevi bakımçılıktaki ağırık noktini hel qiliş üçün, o öz cayının kilimati ve otlaq alayidilikige birleştirip, Kaspi nazariye bilen yerlik bakımçılık tecrübelerini yoğurup, ölçemleşken bakımçılık sistemisini berpa kıldı. Koy kotuni cahette, kona üstü uçuk kotallarını çöğürüp taşlap, köpeytiş, burdaş, ayırış məxsus rayonuğa ayrılgan, kotanğa ayırıp tücüpüle pekşini yolu koydu. Daimlaşkan dezinfeksiyalab, mikrob öltürüş ve sistemlaşkan vaksina emleş hizmetini emeliyleştirip, koy padısıdaki yukumluk keserliknin menbədin aldığını aldı ve tizgilladı. Yamxashak berişçi hatta birli xil otçöp beriş usulini özgertip, öz çaydaki otçöp ve dehkancılık ziraat şahşumbullarına tayınıp, göç koyunun özüp yetiliş baskıcı boyunca ilmi nisbetlik yem berip, Bakmıçılık tanarxını ünümlük töverlətdi. Göç qoyunun əyboluş nisbiti və qotandan çıxış nisbiti östürüldü. Növətdə onun bakmıçılık meydanada biqilib atqan göç qoyunun sani 200-ə yetib, türlük bakmıçılık görsət küşləri şu cayının ən-ənvi yayıltıb biqiş otdırçı səviyyəsidin xeylala yuqırı boldu.
1: Abdülvahap işleri ızığı düşkendiğin ki, etraftaki dehqonlar bilen ilmi biqiş, yuqumluq kesalliklerinin aldığını iyileş tizginleş, yemxeçekini tanışaş qatarlıq texniklarını hem bəhirləb, onlarının bakımcılık endiyizinin dərəcisini özdürüp kirimini ortaq aşırış türkü boldu. Abdülvahap mundaq dedi. Bunun için bakımcılık külümünü kenaytıp, yürüyüşlük ulu əslərlerinin dərəcisini özdürüşünü hem etraftaki bakımcılık aileleri bilen birleşip, kesb baylıqını birliktip tərəqi kıldırıp, yerlikleşkenin küçük ki göç qoy bakımçılık kəsb zəncir bərpa qılıb, texim köpkən ağalısı ki nəb yetküzüşünü pilalıdıq.

0: gülləndirimiz. Hər kişi qəlbədə bardır şundaq bir parçiyər. Münbət tıpıraq proqramımız arqılıq gülləndirimiz. Hər kişi qəlbədə bardır şundaq bir parçiyər. Münbət tıpıraq proqramımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Münbət tıpıraq proqramısını anlaşanlarını qarşalımız.
1: Radio anlıqıcılar, qalçı beş mahirleri seyibimizin davamlaştırımız. Emdi yakın ayı aralıyı seçingilik kentindeki Tul Mehmet Tursun'un dadısı Tursun Toxt Qurban bilen 25 yıl çıkan turup işlep, şehrin 5 yolunu tepip çıkalıq doğrusudaki ilk ayını sözləp birimiz.
2: 1999 yılı 20 yaşı kirgen Tul Mehmet Sıçvan Çıngdoğdun Aral Yesi'a Hesel Harisi bakkılı kelgen Hesel Harisi bakkıcıga əgişip Hesel Harisi birkış tekniksini ögendi. 2 yıldın keyin o müstakil egelik tikiləş oyuğu keldi. Dadısı Tursun əsləp mundaq dedi.
1: Balam dəsləp de Hesel Harisi bakman digende mən səl ən sirep kalgan idim. Onun nəsiyyət kılıç bilen biz birlikte sınav birkışına karar kıldıq. Egelik tikleştiğin dastlabki mezgilde çiçek, mezgilde hosul, kemiyip ketiş, əsəldin seytilmay kilişi daim bulup durduğun işiydi. Əsəl ərisinin kıştın bir qatır üçümü köp yıl ulardın beşini qatırıp geldi. Tul Mehmet mundaq dedi. Uzaq müddet izdiniş arqılıq dadam işgeylen her yili 3. aydın 9. aygıca yelkende əsəl əris koyup bir işin karar kıldıq. Ava soğuk vaxtlarda əsəl əris sandıqların temperaturası muvaqq bolğan cənub qutu işimiz. Muşunda kılıp əsəllərlərinin ayet kılış nisbiti zor dərəcədə açdı. Növətdə, onların hər sandıqı tərəqi kılıp 180 sandıqı yetdi. Hər bir sandıqda təxminən 3000 əsəl ağrısı var. Tul Mehmet mundaq dedi. Biz hər həftədə bir qıtım əsəl yığımız. Bir qıtımlıq məsulat miqdarı təxminən 500 kilogram. Cigdə əsəlini misal qalsaq, hər kilogramın seyitliş bazısı 60 yuyan. Partiya ve hükümetin kuruluşta biz en dastlabki yayımı yiyip parti seçtin, bugün günde seçiş yolu mukumlaşıp küllerimiz bargan sürü yakışlandı.
2: Yakın nahiyyası da meyvelik dereklerinin türü köp. Hesel mənbəsi sap, işlep çıkırılgan hesel koyuq, tatlıq, meyselik bulup asaslıqı badam çeçki hesli, cigdi çeçki hesli, yantaq hesli qatarlıq köpkül türler etraptaki ammanın yaqtırışıgı erişkin. Xeridar, Cavsiyyü mundaq dedi. Mən onun konu xeridari. Daim onundan həsəl setivalı mən. Onun həsəlinin süpüti nəhayda yaxşı, bahasımı ərsan.
1: Bugün kündə Tul Mehmet'nin kızı Arzgülmü daşını əmdili pütküzüb həsəl hərisi bir xisipi qoşuldu. O, tulub taşqan işəc bilən mundaq dedi.
2: Mən elektrolluq soda bir vasitə körüstüb setiş arqılıq, Torda setiş yollarını içip, ən-ənivi həsəl hərisi pekişini elektrolluq soda tez boyusuğa çıxırışını pilalla vardı mən.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısı torgı çıxırıldı.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısının xəbəri sayıb sikən aytıldı.
3: 18 yıl kanalda qızıq nuqtu uçturla nopozluq çöndürülüdü.
4: Qatnaş yol əhvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
3: Sağlamlıq görsətmisi gümani qaraşlarınızı tügütüdü.
4: İşqi orunlaştırış mülazımtıda suallağı cevap verilüdü.
3: Tən tərbiyə müsabıqları ızlap xəbər kılınıdı.
4: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlıq görə aləyisiz.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısının əm türkülük sınımı məzmulları sərxil.
4: Mukapatlıq Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba.
5: Yokluğumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etdi çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
3: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı qozgutudu.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusqısında halıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
5: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
3: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rengarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarından Solution Update'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
6: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
2: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
7: Şalının görüşkü aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
6: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

Hürmetli radyo an uçlağına batkınınla Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbe Tıprak programısı. Hem de diyektiğine yezi iyilik yeza diyektiğine alakları uçurlardı bu olsun.

Бингтон шорлук су бийликчилыгынын тараккый кылдырышына шорлук жердин универсал пайдаланышынын моюм жолуш кылып, ешин жогор өнүмлүк бакмачылык андисини үлгү көрсөтүп умумлаштырып, илгирки шорлук жерлерин тадрижи халды халыкны бейтип кирмине ашырылган көк граңлык ачлык амбырыга айландырды. Yakında Jungo Su Mesutları Pen Tetkikat Orni, Nanhai Deniz Mesutları Tetkikat Orni kirgizgen, Bingtuan birinchisi Aral şehirde neç ay köngül koyup yetiştirilgen 120 000 tal deniz okun bilik bilicini sırtkı kölçeklerge resmi koyup verilip, külemleşken bakmışlık ışkı aşırıldı. Bu yıl 9. ayda bazarga siliş mülçerlendi. Növette Bingtuan birinchisi Aral şehri 5 000 modun artık şorluk su bakmışlık külümünü içip, Lofi bilgi, Cenubi Amerika Akrak, Derya Okun bilgi, Kaliforniya Okun bilgi Katarlık köpkül türünü muhabbiyatlık sınav kılıp baktı. Yakın kıyılardan bu yan Bingtuan'ın su mesulatları bakmacılık pen tatkikat kolektifi mevkani erkaisi caylarının su süpte alahidlikiye koyup, okşaş bulmağın şorluk su süpteki karta bir kışkı muhabbiyatlıkan türlerini talladı. Азыр кадар Бингтуаннын шорлук суу бийликчилик бакмычылык умумий көлөмү 12 000 мого жетип, бакмычылык түрлөрү долфи бийлиги, Калифорния окун бийлиги, Жанубий Америка ак рак, кары кыскыч пака катарлык 10 нече түрүн өз ичиге алды. 2025 жылы Бингтуаннын шорлук суу маселеттеринин маселет мактары 10 000 тоннадан эшип 200 миллион юан маселет кыймыты ишке ашырылды. Yakında küçük Maytak Kuça taş yolu deyip nam alğan ölkü yolu 237. liniyasının Golca Mongol Küre taş yolda pesil karakterlik katnaş əsli keltürülüp, Eli Deryası Vadisi yazlık sayahitinin canlı neşeği türtkü bu oldu. Golca Mongol Küre taş yolunun umumi uzunluğu 120 kilometreden aşılığan bulup, yol boyu Tiyanşan tağ tizmisinin halkı ötüp, karlıq dağ, çimliq, cilğa, orman, otla katarlıq köpkili yer şeklini tutaştırıp durdu. Golca Mongol Küre taş yolu katnaş başlangan mezgilde Çapçal Nayistiki vazifi icra kılıvatkan halk sakçıları yol asraş kadınları bileklerge bölüp daimlik çarılıp tekşürüp nöbetçilik kılıp yol ehvali eskertmesi sayaçlar meslet soraç ciddi işlerge takabül turuş kutkuzuş yardım biriş katarlık halkı kolaylık mulazmetler bilen teminleydi. Çapçal Nayilik Gon'en idarisi katnaş sakçı çoğun etirtinin halk sakçısı İhlas Hüseyincan mundak dedi. Eli Mongol Küre taş yolda vakit bölükügü bölüp katnaş başkuruş yolu koyulgan bulup, her günün saat 21'den et saat 9'a barlı atmobillerinin yürüyüş çekilindu. Ötüdüğün sayaçlar katnaş başkuruş belgilimsigi kattık rayı yıkılıp, bir xeter medeni yol yürüyüş gerek.

lap çıktı. İki saatki yakın keskin besleşiş arkalık başsız hoy yezisi Şidago Bazarı. Çeyşor bazırdın kelgen üç mahir sözmen buhramı kapatıya erişti. Totay yezisi Beyangu bazırdın kelgen üç mahir en güzel yerlikşi ve mukapatıya erişti. Başka mahirler Sehra Yeniz Sadası mukapatıya erişti.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın 14 Tuprak programısı boyu canlı dişberdik. Anlığınınlağı rahmet. Etki 14 Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkılı hikayeler devamlık huzurunlarda buludu. Hem de dekitinleri stansımızdan anlatılış aldatı durgan başka programlarda bulsun. Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku, Solution abonçılar terminalı da maskadan da anlatılıdı. Tekim köp sarkıl mesmullardan haberdar bolay desiniz, dikkatiniz Solution abonçılar terminalımızda bulsun.

0: Şincang Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincang Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincang Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 8. günü, Düşembe. Avallı haber ayığı nazar seyli bakaydı. Bugün keçidin ert kündüzü geçe, Şimali Şincan'ın garbi Altay Vilayeti Sancı Oblasti, Kumul şehrinin Şimali Katarlık Caylan'ın kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert kündüzü geçe, ava bulutluk bulup azırak ötkünç yağmur yağıdı. Töben temperatura 20 Celsius'ye gradus, yukarı temperatura 29 Celsius'ye gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızdan asası mezmurlarını tanıştırımız.
2: Bu yıl kırganım yan Jongu Şincan Erkin Sol Sınak Rayonu pahal ıslah kılıp yenlik yatıp, çet elgi çetişlik ıksat kuvvetini sicil küçeytip, uçuk ıksatının tereqiyat kadimini tezletti.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 30-cı Türkümde Ammı Paşkılığan 59 Erziyet Delosini Abdonum Rayonu'nun becerişiye tapşırdı.
2: Abdonum rayon təminat sodu tor noktasını mənzi rayonlarına kırgızış şərkitini yolu koyup, sayahat kılış bilen özgücü məhsulat setibilişini, yolçuqsız cipsilaşdırışını tırışıp əməlgə aşırdı.
1: 2026 yıllık Şincan Sayahat Tərəqiyyat Yığını 6 ayının 16 gündün 18 günü geçe Xotan vilayeti de ötküzülüdü.
2: Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı.
1: Bintuan, şorluk yerini maslaştırıp yakşılaş tekniki sistemisini berpa kılıp, ünümsiz, kakas şorluk sahilini tedirici halda hayatı küşkü tolgan ümit yetizliği özgertti.
2: Emdi, haberle anlanla.
1: Hazırı, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıkını əsli çınsaklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgu ilgirleyli sahibimiz boyayıcı anlatış verimiz. Stansımız haberi. Başşuji Xi Jinping, Erkin Soda Sınak rayonunun yükseldiriş stratejiyasını çoğunkur yolu koyuş gerek de təkidledi. Şincan bu yıl kirgendim buyan Erkin Soda Sınak rayonu ıslah kılış yeni

Yaratışını sıçıl çoğunkurlaştırıp dikkatini, taşkı mablağını emeliyleştiriş, çigra alkıgan soda, pul muamulu mulazımdı katarlık açkışlık sahalada mulazımetini elalaştırış, tedbirini yakışlaşkı merkezleştirip, karhana terakiyatıdaki baş ağırtıdığı nokta. Kıyın nokta meselelerini sıcıl el kılıp, bazar asası gevdesinin hayati gücünü vurgutup, çetelgi çetişlik iktisat kuvvetini sıcılı küçeytip, uçuk iktisatının terakiyat kademini tizletti. Şincan Kapital Halkara Soda Çeklik Şirketi yakında Korgaz Portu'da şirketinin Tunci Maşinisazlık Üskünüsü eksport kesbini tamamladı. Bu yıl yeni kurulan bu taşkı meblağ karhanasının baş direktörü Ersin Kablaş, şirket kesbinin Erkin Soda Sınak rayonundaki yetiştiriş aparatının yakşı mulazımet hem yardımı türküsü kurupla muşundak tiz yürüştürel yerlikini eğit mındak dedi. Ula vizi beceriş, şirketten engeldiriş, bank istihbaratı geçiş katarlıklarının emmisi yardımlaştı. Şirketten engeldiriş'e bir ettilik etti. Mulazımeti pek yakışıyken. Cungu Şincan Erkin Soğudu Sınak rayonunun Ürümçi Bölek rayonundaki Şincan Otur Asya Hulyan Karhan'ı yetiştiriş çeklik şirketi kabul kılış yardımlaşıp beceriş. Vakalıten becerişte bütün devrelik mulazımet arkalık hazırlıkça 30 netçe taşkı meblağ karhanısını muvaffak yetlik makallaştırdı. Şirket Soğudu İşleri Direktörü Can Yang Mındak dedi. Taşkı meblağ karhanalarına turalgu davalanış, perzentlerini okutuş katarlık taraflarda mulazimet kılımız. Şincan Otur Asya Hulyan Karhan'ı yetiştiriş çektik şirketi bu yıl Otur Asya devletlerde saha boyunca baş demirlik faaliyet ötküzüdü. Hem de Cungu Otur Asya Halkara Teknik Yetkeş Merkezi kuruluşunu çim tutup Karhanlı'nın teknik sodisi import eksportuğa kolaylık yaratıdı. Can Yang mundak dedi. Çigra alkıgan teknik sodasını alıq sürüp, dikkatini tekniki yötkeşke bütün zencirlik mulazımet kılışkı merkezleştirip, yenilik yaratış amılının çigra alkıp yöt gelişini tizletip, çigra alkıgan emkarlık ve teknik sodası da yolgu koygılı, örnek algılı, umumlaştırgılı boludugan mulazımet ramkisi şekillendirimiz. Cungu Şincan Erkin Soda Sınak Rayonu nöbette. Erkin Soda Sınak Rayonu'nun yükseldiriş stratejisini çonkuru yolgu koyuvatıdı. Kolaylaştırış siyasetlerinin medeti de bu yıl Şincan'da import export hatırısı ba fıkravi karhana 20% ki yakın. Çetellik sodiger meblağ salgan karhana 40%'ın artık köpüyüp karhanlarının import export hayati küçü görünerli küçeydi. Bugünkü günde Şincan'ın çetelgi çetişlik iktisat kuvveti mu büzliksiz zor yuvatıdı. Bu yıl çigra alkıp halık pulu da rasyot kılıdgan ela süpetli karhandan 286'sı köpeydi. Şincan Sılu Cinto Təminat Zencerini Başkuruş Çeklik Şirketi mu? Şulanın Katar'da pervot kobullaş rasyot kılış kolaylıkıdın bəhirlendi. Şirketinin baş direktörü Liang Shinya mındak dedi. İlgiri her bir kesip becergen de rasyot talonu talep kıldıgan bolgaçka rasyot süretimizgi təsiri yitetti. Xalq pulda rasyot kıldığın ala süpetlik muamildar Katar'ı kırgızlıgendim bu yan talonu ayda bir ketimle təmirleydiğen bolduk. Mal çıkırı süretimiz tizleşti. Bu yıl Şincan'da çigra halkıp xalq pulda rasyot kıldığın ala süpetlik karxana 681'e yetip Şincan'daki 14 vilayet oblast şehirine kapladı. Bulanın 247'si Şincan Erkin Soda Sınak rayonu'da bulup Bulturku'dan 65'i köpeydi. Cungu Bankası'nın Şincan Şöbüsü Soğudu Bankası bölümünün muavin baş direktörü Li Fan mundak dedi. Şincan'daki Soğudu Taşkı Perivot Kırım çıkımını kolaylaştırışını sınav kılıvatkan karhanla çigra alkıp halık pulu da rasyot kıldıgan ala süpetlik karhana dep bir bastı bir kitildi. Karhanlarının ayrım ıltımas kılışının salayetini tekrar testiklitişinin haceti yok. Bir ketimdili bir kitiş, halık pulu ve çet el pulda rasyot kılışını maskademde kolaylaştırış emelge açtı. Garbi rayon kurukluk, su, yeni yolu boyudaki karhanla tizimlikini özara itiraf kılış mekanizmi mu emelileşti. Bir cayda biktilgenli bolsa liniya boyudaki barlık şehirlerde itiraf kılındı. Başka cayda kesip becerişi yanımı kolaylaştı.
15-ci 5 yıllık yirik plan programması da etraftaki devletlerini muhim nokta kılıp köp katlamlık, kendi sahalik halkara hemkarlıkını çoğunkurlaştırdı.

0: aylandırıp ve özgeçme suratlarını yes kılıç sarıyı berpa kılıp, torda kespi elektronluk soğudu karakhanalar bilen birleşip, mesulatını çıkan cahidin istimalçıları bir vasıtı yetküzdüğen setiş yolu hazırladı. Hem de 100 yıllık mal setip alsa kira hakkı almaslık, memleketinin erkez cahilerine bir vasıtı yetküzüş mülazımetini yolu koydu. Hunerlik sayacı Su Shen mündak dedi. Lijiye kulçisine ayrılınıp atkanda bu təminat soğudu punkti noktasını görüp kaldım. İşçi de mesulatlarının türü tolukken, özümüzge, ödikilerge özgeç mesulatlarını seti bilişimi kolayken. Tekes Nayarlık təminat soğudu kooperatifi Lijiye punktinin kizmetçisi Dina Nur Toğan mündak dedi. Punktiki nurgun malını erkesi yezi bazardaki dehkalladın hem kooperatiflerden bir vasıta elip gelken kündelik seti somumuz 7-8 milyon giyitudu. Yezilik mesulatları ticaret somumuzun 20'den köpürekine yiledi. Abdonim rayonluk teminat sodi kooperatifi bu yıl Abdonim rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı bilen birleşip meksus layihe çıkardı. Teminat soğudu tor noktaları medeniyet sayahatçılık terakiyatı yerik planı gikir gözülüp, menzir rayonunun yadroluk rayonuna nokta orullaştırılıp, köpçaydı ülgü bayraklar dükkan berpa kılınadı. Hem tor süpüsü ve poşta tiz yetküzüş mülazımeti bilen birleşip hareketlenip, bir noktadan köp paydalanış, bir tor köp iktidarga ilgi buluştak uzak ünümlü kesip aleti berpa kılınadı. Abdonim rayonluk teminat soğudu kooperatifi İktisadi Terakkiyat Başkanımızın muavin başlığı Li Bin mundaq dedi. Her kaysi çoğun menzil rayonlarını teminat soğudu tor noktaları bilen kaplaşını tezletip, tor noktalarının derecesini halık kokolaylık mülazimet süpüstün menzil rayonu bilen yezi kentlerini tutaştırdığan universal tügini kılıp östürüşke türtükü bolumuz.
1: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Abdonim rayonluk halk hükümeti akbarat işkansı bugün çüştün burun akbarat ilan kılış yeğini eçip 2026 yıllık Şencan Sayahat Terakiyat yeğininin 6. ayının 16. günüden 18. günü gece Xoten vilayetinde ötküzüldü kallıkını umumi uqturuş kıldı. Bu nöbetlik sayahat terakiyat yeğinini Abdonim rayonluk halk hükümeti Şencan işlep çıkırış kuruluş bin tüyanı birlikte mesul bulup ötküzüldüğün bulup Şencan yakşı cay. Barcı millet çaldısız, yütyenmü bar bu nəğmədə baş deyimi kılınıb. 14-5 yıldaki mədəniyyət, sayahatçılık tərəqiyyat nəticələri umum gözlük namayan kılınıdı. 15-5 yıldaki mədəniyyət, sayahatçılıkının yuqurma tərəqiyyat uğurlaşdırması sistemlik planlanıb, diqqət, mədəniyyət, sayahatçılıkının çoğunqur yuqurluşu, kəsb aldıdık yenlik yardış, marki yardışqı mərkəzləşdirilib, Şincanın mədəniyyət, sayahatçılık baylıqı çoğun rayonudun, mədəniyyət, sayahatçılık ixtisadi küşlük rayonuğa qarab qədəm taşlışıq türkü bulunudu. Abdonim rayonluk medeniyet ve sayahat nazarı partiya grupsının muavin şucisi Nazır Güli Ablim. Bu kitimki yığında in koşulgan bir, koşulgan bir pahaliyet sistemisi kullanılıp, asas yığın meydanı da medeniyet, sayahat tarakiyat yığını, halkıra sayahat soğudigarları yığınıdan ibaret, işkicun yadroluk pahaliyetinin mas kademde ötküzüldü kallıkını tonuşturup bundak dedi. Bu yıl Bengtan bilen yerlik birleşip Xoten şehirde sayahat tarakiyat yığını ötküzüp, mevkani Şencan'ın evzelliki, alayidlikigi koyup, bir meydan xaslıkige, körüş noktası ba, illiqlik tolgan medeniyet, sayahat katlı merikisi ötküzüdü. Yığınğa dünya boyunca 5 cun kıtadiki 24 devletten gelgen aziz mihmanla katnışıdı. Yığından burun, xalqara sayahat soğudigarlarga sayahat lingiyalarını tonuşturuş pahaliyeti kanat yaydırılıp, çigras sırtıdaki aziz mihmanlarga Şencanın köp kıllaşkan menzirsi naq meydanda yez kıldırılıp, hemkarlık asası puhtulunudu. Yığında yana Abdonim rayonunun çigradını kırıp, sayahat kılışını kolaylaştırış siyaseti ilan kılınıp, hemkarlık tosukları buzup taşlanudu. Xalqara sayahat soğudigarlarının sayahatçilerini Şencanın kilişki celip kılışı boyca Əmkarlıq gelişimi imzalaş mürasimi ötküzülüb, sayahatçilərini öz arayet gözüş, məhsulatını ortaq yardış, bazarını ortaq kengaytiş ilgir sürülüb, sayahatçilik Şencan obrazını namayan kılıdgan, mədənilikdə öz ara örnek ilişini ilgir sürdüğən moyum köyrükke aylandırılıdı. Faaliyet mezgilide 5-30 çıkçı çarıktan namlık usulluk tiyatri, çökme oyun, yotkan kademi şeri, muziki keçilik katarlık nadir oyunla nöbet bilen uğrulanıp, 100 meydandan artık medeniyet, tenterbiye, sayahat, yürüyüşlük faaliyetleri üzüldürmeyi ötküzüldü. Xotin viloyati yana sayohat hojatxonasi, to'xtalg'u, sayohatchilar mulozamat markazi, to'salg'usiz aslaha qatorliq yurishlashgan ul aslahalarni umumko'zlik mukammallashtirib, Koylun tig'i manzi rayoni, yotqan qadimiy shariy qatorliq yadroliq nuqtalarning mulozamatidagi kamtukliklarni nuqtliq to'liqlaydi. Viloyatlik va har qaysi noyob shaharlik muzey, kutubxona, madaniyat saroylarining hammasi vaqtni uzartib, ochib etishni yo'lga qo'yib, raqamlashgan mulozamat supsining darajasini mos qadamda o'stirdi. Xotin viloyatlik ma'muriy mahkamasining muavin valisi Yang Guanyong yotqan qadimiy shahri Xotin qashdishi shahrisi, Qarqash qadimiy shahar qatorliq a'lo sifatlik boyliqlarni tutashtirib, butun rayon esil sayohat aylanma liniyasi barpo qilib, yadroliq manzi rayonining sifatini umum gözlik o'stirishga haqiqiy kapolatlik qiladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Madaniyat, sayohatchilik kasbiy hamkorligi, geodeziya san'ati pasli qatorliq yurishlik faoliyatlarni ko'ngil qo'yib planlab, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati bozori, xos kashf bozor qatorliq cho'kma shakldagi manzirlarni barpo qilib, yig'in ta'sirotini beytimiz.
2: Shinjang yaxshi joy.
0: Stansımız haberi. Sayahatçılıkların abad pesliği kirkendim bu yan, Abdonum rayonunun her kayısı şehirlerdeki menziri rayonları, menziri noktaları, sayahat mesulatları teminatını üzleksiz beyitip, oyun türleri ve halk örüp adeti faaliyetlerini yolluğa koyup, Cay-caylardan gelgen sayahatçılığını güzel Şincanlı kanıgıça ve huzur sayahat kılış imkaniyeti yıkıldı. Burulduqay nayasdiki Qarmayli Qumluq Bağçısı, Şincandaki Tunji Mulazimet rayonu bilen Mənzir rayonu birleştirilgen Qatnaş Sayahat Yoğurma Türi. Mənzir rayonda köz yetkisiz Qumluq tutaş ketken bulup, Tövgi Müniş Qumluqtı Dalı Abdun Bile Heydaş, Qumdu Siyirliş Qatarlıq Özgüç Türlə Tolumu Qızqarlıq Bolğaçqa, Nurgun Sayahatçını Kilip Seyli Sayahat Kılış, Daka Kılışkı Cəlib Qaldı. Guangdongluq Sayahatçı Şakı Kı Mündaq dedi. Azaldan tövge minib baqmagan edim. Dastlabda sal qo'rqdim, keyin mingan siri qiziqarlik his qildim. Qarmayli Qumliq bog'chisi, o'lki yo'li 21-chi liniyasi, yuqori sur'atlik tosh yo'lining qatnash afzalligiga tayinib, Qumliq sayohati tanarkatni his qilish, xalq urf odati iste'moli qatorliq kasb holatlarini uzluksiz beytib, madaniyat sayohatchilikning hayoti kuchini sijil urg'itdi. Bog'chida yana yemak-ichmak kichik bozori Madaniyat ijodiyat kichik bozori qatorliqlar bo'lib sayohatchilarning safarini beyetdi. To'qistaran ayastiki kundalang manzir rayonida otlaq, tog', yovu gullardan tarkib topgan go'zal manzira mamlakatning har qaysi joylardagi sayohatchilarni kelib sayli sayohat qilishga jalb qildi. Shinjonlik sayohatchi Ja Yutung mundaq dedi. Shinjonga tunji qadam kelishim bak chiroyli ekan. Yana gulxon kechiligini ko'rib Taqqa chiqmoqchi bo'libdi men. Manzir rayon yana xalq urf odati to'y marosimi, gulxon kechiligini yo'lga qo'yganlikdan sayohatchilar soni uzluksiz oshdi. To'qistaran ayastiki ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Feng Mei muxbirga mundaq dedi. Hozir sayohatchilarning har kunlik yotoq yetish nisbati 80%dan 90% kichik bo'libdi. Orqa hisob kapolatini tirishib yaxshi ishlab, har bir sayohatchiga yaxshi mulozamat qilamiz. Bağraş Nayası'nın 8. növetlik, Savurdun Yurt Medeniyet Sennet Pesli, 6. ayının 6. günü Bağraş Gölü Menziri rayonu da başlandı. Şok, cuşkun, Savurdun usulü, yakınlık Mongol halk nakşisi növet bilen uğurlandı. Koyuk gayri maddi medeniyet mirasları örüp adeti cay caylardan gelgen sayahatçilerini köl boyuğu yığılışkı cəlib qıldı. Yünnellik sayahatçı Liu Mei mındak dedi. Sabırdın usulünü tuncuk etim yakın arlıktını görüp, Şincan halkının cüşkullukı ve kızgırlıkını his kıldım.
1: Stansımız muhbirleri Gao Manhui, Ayzadı haber kıladı. Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı bugün muvaffakiyetlik ayaklaştı. Abdonum rayonundaki erkaysi imtihan noktalarda imtihan bergücüle bağırlık

0: imtihanını oğuşluq tamamladı. İmtihan meydanının içi sırtı tertiplik boldu. Bugün saat 17'de Ürümçe şehirlik 1. Avgus otur mektubi imtihan noktasının sırtı da ahırkı bir ben imtihan ahırlışış konguruğunun çelinişiğe geçip, imtihan bergücüle arkarkıdın mektep dervasıdan çıktı. Köpçilik 3'ten 5'ten top bulup tentlerini kılışıp, savaktaşları oktukuşları plan kucaklaşıp süret güçüştü. Etraf azadlık ve kuşallıkı toldu. Bir okuğucu mındak dedi. Xeyl yakşı berdim, bək yeniklap kaldım. İmtihan bir bolğanın ken xeyl rahat bulup kaldım. Emdi yakşı oynaymen, yakşı yeymen, yakşı uxlaymen. Atanamgı rahmet, tırışkan özümgü rahmet. Bir okuğucu, imtihan bir bolğanın ken ki birinci işim bolsa, avol berip ailemdikilerge emrah buluş dedi. Yani bir okuğucu mındak dedi. İmtihan numurumni aldın mölçerlep, tizimletidigan ali mektepni bekitip alğandan keyin özümning bazı qiziqishlarimni taraqqi qildiraman. Sözüşni üygengim ba. İmtihan meydanı sırtida atanlarning ün tünsiz semrah bolishi ve ümidi ba. Deste deste gülle, quchoqlashlar. İmtihan noqtasi sırtidagi eng ta'sirli ko'rinish bo'lib qoldi. İmtihan bergan o'quvchining onasi Wu Jinhua Baldurla imtihan noktası sırtığı gelip kuşal halda kızının imtihan meydanının çıkışını kütti. O mındak dedi. Ahire imtihan bir boldi. Balının teşvişlengen köğünlümü hatırcan boldi. Etrafının katnışımı nait raban, mulazmetimi nait yıkışlık, her cahetki uğurlaştırışla naiti caydı boldi. Üç yıl cabbalık öğünüp arzuğu intilgen okuğuşlarının imtihani gelbilik ayaklaştı. Okuğuşlarına emrah bulup, imtihanı tayarlı kılıp, imtihan meydanına atlanan okutkuşlarımı balılarına en samimi tileklerini bildirdi. 1912 otur mektibinin okutkuşu Wang Suihua mındak dedi. Balıla hakikaten intayın tırışcan, intayın münevver, onlarının barlık arzu çiçeklerinin poreklep yeçilişi tilektaşmen. Ali mektep imtihanı ayaklaşıp, imtihanı alaktar türlük aldamcılık köp yüz birdiğen mezgil yetip geldi. Ürümçe şehirli Gong'an idarisi, Tianşan rayonluk şöbi idarisi, Yaşlar yolu sakçıkanısının muavın başlığı, Can Yavey, imtihan bergen okuğuşlar ve atanlarga mudapya yeğini cezmen östürüşünü esker tıpındak dedi. Atalmış işki yol arkalık nomor ve kobul kılıç neticesini aldın sürüştürüşge ergiz işenmen. Kimlik, bank kartısı katarlık uçurlarını halgancı aşkarlıman, nadunuş ulanmalarını çekmen, namelum eplerini düşürmen, şunun bilen bile pul gajlep nomor özgertiş, tövben nomor bilen danlık mekteplerge giriş, işki kısımda toluklap kobol kılış, okuğucu kobol kılış sanını elip setişinin emmisi sakt kıltak. Sakt kobol kılış uxturuşi, şahsi hesabatka erkıl okuş bulu tapşırışını talep kılış katarlık ahvallarına yolukkanda çokun keskin red kılıp, özünüzden mal mülük bir hatarlıkını yakış koğdan.
1: Emdi stansımızdan barlık imtihan bergüçlerinin kelegüsünün parlak buluşunu, yakışı neticilerini kolu keltürüşü ki telektaşımız mavzoluk obzorunu anlatımız. Ahırkı bir meydan imtihanı kongurakı çelinip, 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı muhabbık yetlik ayaklaştı. Bu iki günü nezer salsak, bizden körgünümüz imtihan meydanında partığı inişip cevap izdivatkan okuguçlarla emez, yine imtihan meydanı sırtıdaki tukkallığa hemra bolgan kaliplerini illetidigan görünüşle. Hem de bütün cemiyetinin bir niyette imtihanını kogdavatkan tesirlik görünüşle. Mektep dervası aldı da, deste deste gülle közünü en çaknatıdığan menzereye aylandı. Atı anıla, imtihan meydanının çıkıvatkan balılarını kucaklap, ehval sorap, neçkündün bu yankı ciddilik ve çarçaşını tüketti. Addi murasımıga en çonkur ümit ve küyünüşle mucessemlenken. Ali Mektep imtihanı mınlıgan, on mınlıgan okuğucunun kişilik hayat yoludaki mühim ötkel. Şundakla bütün şehirgi təsiri körüstüdüğün mühim iş. Şuna Şincan'daki cayla aldın pilallab, rayulla birleşip hareket kekilip, mulazimetini inçigi işlep, gəmxorluğunu dəl cayda əməliyleştirdi. qatnashni ravonlashtirish, to'xtalg'u kafolati, muhitni boshqarish, tizginlash, jiddiy ishlarga taqobul turish bo'yicha navbatchilik qilish qatorliq turlik amaliy tadbirlar imtihon beradigan o'quvchilarning g'am andishasini tugatdi.

0: Şunun bilen bile, mehir şefkat yetkiziş imtihan avtomobilleri boran çapkunuğu karmay balılarını meydanğa aparıp koydu. Pidayla mulazmet süpsi, illik keyfiyat bilen bir botulki su, bir danı kalem, bir dal doğru teyarlap kütüp durdu. Oddi, emma yakşı işla, illik ikim bulup mucizelendi. Yaşlık arzusta, aman ekiz sada buludu. Barlık imtihan bergüçlerinin illiklik ve vaxt dilekleri içinde kelgüsüdeki uzunluğu sozulgan kişilik hayat seferde davamlık yakşı neticelerini kolu keltürüşüge tilektaşmız. Yügüreyli yaşlar ösmürle.
1: Stansımız haberi. Bintan texniki ötkelik hücum qılı salmaqını sıcıl zoraydıb, şorğı çıdamlıq ziraatlarını yetiştiriş, tuprağını tənşəş qatarlıqlarını muhim noxt qılğan, şorluq yerini maslaştırıp yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qılıb, ünümsiz, qaqas şorluq sahilini tədirci alda, hayati küşk tolğan ümit itizgi özgertti. Baş yaz mezgilide Bington 1. şisi 11. tüvenedeki 160 mo şorluk yerini her treplimi tüzeş ülge bağızda katar katar yap yeşil kibes maisleri sağlam özgen idi. Bir yıl maksus türü boyucu ötkelik ucum kılıp tüzeş arkalık eğir derecede şorluşup ketken bu yerinin tuprak terkibedeki tuz miktarı zor derecede tövellep kibes maisinin ünüş nisbeti 90% yetip en bir yakşılaş şekilde 2 yıldan 3 yılgıca andın yetkili bulunduğun tüzeş ünümü de muvaffakiyetlik böz şahsılı kılındı. Cungu Peller Akademiyası Nanjing Tuprak Tadqiqat Oğrunun Tekniki Zhao Yiming muhbirgi mındak dedi. Bultur, her kilogram tuprağının tuz tərkibi en yukarı bolğanda 70 gramı yetetti. Bir yıl hizmet kılıp, hazır her kilogram tuprağının tuz tərkibini 15 gramdan 5 gramıcı bolğan dairegi tövbelletti. Cungu Peller Akademiyası'nın texniki kollektifi Şucay'nın şorluk yer alayidliki karta dälcaydı ölçep, Şucay'nın şaraitliği maslaşılgan köp etkili, kengaytkili bolulgan şorluk yerini yaxşılaş texniki sistemisini tədirci izdinip tepip çıxdı. Bu yıl 160 mu yadroluk təcrübe etisi da kebesini köylemleştirip teriş asasda kışça tatlıq akkuna qatarlıq şorluq yergi maskeledigan ziraatlarını kırıştırıp terişini noktada sınaqılıp, keyinki qademde ıksadi ziraatlarge tayinip kırımını köpeytip, şorluq yerlerini tüzeş tənlarxını tövbeletiş üçün kımmetlik əməliyyat təcrübelerini topladı. Bington 5. şesi 91. tüvendiki 300 mu şorluk yerini yaxşılaş ülge noktasında şalmayısı tikiş maşinisi etizde aldıraş meşgulat kılbat attı. 91. tüvenin şarkı tərpi Jonğar oymalıqının garbi janob garbekede bulup tuprağının tuz mıqtarı köpeydi. Bu tüven meydan yakınki yıllarda umyan yer astı trobusu arqılıq tuz çıkırış, biologiyelik yaxşılaş, şorgı çıdamlıq sortun ibaret 3-1 gevidleşken texniki endiyesi de şorluq yerlerini tüzeşte dəslepki ünümünü kolu keltirdi. Terikçi Limingan bu yıl şaldın osul ilişka naiti şen çıpağlıdı, umundaq dedi. Tavşan 3-cü numarını östürdük. Bu xol sortunun şorğu taqabil çallıqı alaydı yaxşı. Bultur sınaq tariqisi östürgen de bu xol sortunun mobeşi osoli 300 kilogramdan aştı. Bu yıl 300 modun artıq yergi şal östürdük. İgilinişçe, hazırca Bintan'nın yarı aslı trobusu arqılıq su çıkırış, şorunu tizgirleş texniksini Şincan ve Bintan'da kengaytip kolunuş kölümü 200 min modun aşkan. Yaxşılanğanın kengi şorluq yerlerinin terilgü yer süpüde ve yez iyilik universal işlep çıkırış iktidarı zor derecede eşip, ziraat osoli 30 hesablan 30% eşip, hermo yerinin universal önümü 200 yuandan köprek aşkan.
0: Stansımız kabri. 6 ay kırış bilen Abdonum rayındaki jayla katnaş Türk kuruluşunu tezletip, taş yol toğrı sistemisini mükemmelleştirip, katnaş transport iktidarını yanımı östürdü. Devlet yolu 30-inch liniyasi Lian Yungan Qorğas yuqori sur'atlik tosh yo'lining Shingshingsha tuyuq bo'ligini o'zgartirib kengaytirish qurilishi navbatda oxirlashish bosqichiga kirdi. Qurilishchilar liniya bo'yicha qarmoy yotqizib, reshatka va ko'rsatish belgi taxtasi o'rnatdi. Qurilishning ko'p bo'ligida kauchuk, parashyutlik xususiyati o'zgartirilgan qarmoy texnikasi qo'llanildi. Bunun da yukarı temperatürde

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarihinizini çekip, acayip mun dünyasıqa başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yana siz üçün hizmette boludu. Mən riyasetçi Hamide Qayyum. Qadirlik dostlar, əmdi köngül aramınlağı sunuduğunumuz Yaxşılıq namlıq nakşa. Qinamsa Bahar Alğaysılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şütin Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 12.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pul tijay hamrayıñız. Juğulamı nömrini tamaq biletik almaştırıp, hem pul tijaysız hem hatırcan bolasız.
3: Saat 14'de Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sılu Şütin Sodi şäherçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyuñız bolsa, Sılu Şütin Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
5: Saat 19.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzdan tem hurçığa aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Sılu Şütin Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tenerke hamrayıñız. Sağlamlıkka emrah bulup ägişip çeniqsiz.
0: Sılu Şütin Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
8: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiran talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC.

0: Cungu Asya Avrupa nöbetçi poizi Tianshan'dan halkıdı. Galibiyet tuneli cenub bilen şimalı tutaştırdı. Asya Avrupa'nın doğrusuğu kesip ötken altın kari durdu ki Cungu Şincan erkin soğudusuna krayoni kanat kekip pervaz kılıp altın sumruk celip kıldı.
1: Beydoğ tümen mukevezliklerde yol başlamakta. Kömürdün may, gaz çıkırış teknikisi de işlep çıkırış ıktidari 100 milyard kubmetrdin aştı. Optik kabel Tianshan'ı tutaştı. Tibbi davalanış, yaşanğında kütünür soğurtisi çarvıçılık rayonlarına terek boldı. Haksız mağarıp milyonluğun perzentlerimizni bilim köküde pervas kıldırdı. Dadam 5G çarvıçılık meydanı da bulut terminalı da çarvı baksa, anam tokuğan atlaslar Parij'da yarıkın nur çaştı.
0: Cesaret bilen ilgirilip, Şincan'da ortak bir işinin yeni yögemi resmini sızıp çıkaylı. Şincan Uygur Atılım Rayı'nın kurulgallıkının 70 yıllıkını birlikte tebrikler, İpek Yolu Yadroluk Rayı'ndaki alem şumun özgürüşlerine guvah olaylı.
2: Aziz dostlar, emdi yokuşallık ve bakıt namlık Mongolcu nakşını anlaylı.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 8. günü, Düşembe. Avallı haber ayığı nazar seyli bakaydı. Bugün keçidin ət kündüzü geçe, Şimali Şincan'ın gharbi Altay vilayeti Sanji Oblasti, Kumul şehrinin Şimali Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ət kündüzü geçe, ava bulutluq bulup azıraq ötkünç yağmur yağıdı. Töben temperatura 20 Celsius gradus, yukarı temperatura 29 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kitimki programımızdan asası məzmurlarını tanıştırımız.
2: Bu yıl kirgenden buyan Jongu Şinjan erkin sol sınaq rayonu paal ıslah kılıp yenlik yardıp, çet elge çetişlik ıksat kuvvetini sicil küçeytip, uçuk ıksatının tereqiyat kadimini tezletti.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupisi 30-cı Türkümde ammı paşkılgan 59 erziyet delosini Abtonum rayonunun becerişige tapşırdı.
2: Abtonum rayon təminat sodu tor noktasını mənzi rayonlarına kırgızış şerketini yolu koyup, sayahat kılış bilen özgücü məhsulat seytibilişini yolçuqsız cipsilaşdırışını tırışıp əməlgə aşırdı.
1: 2026 yıllık Şincan Sayahat Tərəqiyyat Yığını 6 ayının 16 gündün 18 günü geçe Xotan vilayeti de ötküzülüdü.
2: Abdonum rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı muvaffaqiyyətli ayaqlaşdı.
1: Bintuan, şorluk yerini maslaştırıp yakşılaş texniki sistemisini bərpa qılıb, ünümsiz, kakas şorluk sahilini tədirici halda hayati küşkü tolgan ümit yetizliği özgərtdi.
2: Emdi, xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musabıya yetekçilik qılaylı. Tapşırıqını əsli çınsaqlab, 15-ci 5 yılda casaret bilen olgu ilgirləyli sahibimiz boyayıcı anlatış verimiz. Stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping, erkin soda sınaq rayonun yükseldiriş strategiyasını çoğunkur yolgu koyuş gerek de təkidledi. Şincan bu yıl kirgendin buyan erkin soda sınaq rayonu ıslah kılış yenilik yarışını sıcıl çoğunkurlaştırıp, dikkatini, taşkı mablağını əməliyleştiriş, çigra alqıqan soda pul mamulu mulazımet qatarlıq açkışlıq sahalada mulazımetini əlalaştırış, tədbirini yakışlaşkı mərkəzləştirip, karxana tərək yadıdaki baş ağırtıdığı nokta. Qiyin nokta meselelerini sıcıl el kılıp, bazar asası gevdesinin hayati küçünü vurgutup, çet elgi çetişlik ixtisat kuvvetini sıcıl küçü etip, uçuk ixtisatının tereqiyat kademini tizletti. Şincan Kapital Xalqara Soda Çeklik Şirketi yakında Qorğas Portu'da şirketinin Tunci Maşini Sazlıq Üskünüsü eksport kesbini tamamladı. Bu yıl yenili kurulgan bu taşkı meblağ karxanısının baş direktörü Ersin Qablaş şirket kesbinin erkin soda sınaq rayonundaki yetiştiriş aparatının yakşı mulazımet hem yardımı türküsüde kurupla muşundak tiz yürüştürelik yerlikini eğitim mündak dedi. Ula vizi beceriş, şirketlerini geldiriş, bank ısıçotu içiş, katarlıklarının emmisi yardımlaştı.

0: Stansımız haberi. Sayahatçılıkların abad pesliği kirkendim bu yan, Avtonom rayonunun her kıyıs şehirlerdeki menziyeri rayonları, menziyeri noktaları, sayahat mesulatları teminatını üzleksiz beyitip, oyun türleri ve halk örüp adeti faaliyetlerini yolluğa koyup, cay caylardan gelgen sayahatçılığını güzel Şincanı kanıgıça ve huzur sayahat kılış imkaniyeti yıkıldı. Burulduqay nayasdiki Qarmayli Qumluq bağçısı, Şinjandaki Tunji Mulazimet rayonu bilen Menzir rayonu birleştirilgen qatnaş sayahat yugurumi türi. Menzir rayonda köz yetkisiz qumluq tutash ketken bolup, tögi minish qumluqtı dalı avtomobili haydash, qumdı siyirlish qatarlıq özgüç türle tolımı qızqarlıq bolgaçka, nurgun sayahatçını kilip seyli sayahat kılış, daka kılışkı jalip kaldı. Guangdongluq sayahatçı Şakı mındak dedi. Azaldan tövge minip bakmagan edim. Dastlabda sal qoruqdum. Keyin mingan siri qızqarlıq his qıldım. Qarmayli Qumluq bağçısı. Ülke yolu 21. liniyası. Yukarı süratlik taş yolunun qatnaş evzelliği. Yetayınıp Qumluq sayahati tenerketini his qılış. Xalq örp adeti istimali qatarlıq kesip aletlerini üzleksiz beytip, mədaniyet sayahatçılıkının ayatı küçünü sıçıl urğutdi. Bağçıda yana yemek içmek küçük bazarı. Medeniyet, icadiyet küçük bazarı Katarlıkla bulup sayahatçılarının seferini beyetti. Tokstaran ayastaki kündelen menzir rayonu da otlak, tağ, yavu güllerden terkip topkan güzel menzire, memleketinin her kayıs çeylirdeki sayahatçılarını gelip seyli sayahat kılışkı celip kıldı. Şincirlik sayahatçı Ca Yü Tung mundak dedi. Şincan'a tuncuk edim gelişim, bek çıraylıkken. Yine Gülhan geçilikini görüp, Takkı çıkmakçı bolup attı ben. Menzir rayon yana halık örp adeti toy murasimi, Gülhan keçilikini yolgu koygallıktın, sayahatçılar sanı üzleksiz açtı. Dokustaran ayastaki malum ailevi mehmanxanın mesulü Fıng Mey muhbiri gımındak dedi. Hazır sayahatçılarının her küllük yatak diyetiş nispeti 80%'den 90% kişi bolup atıdı. Arkı sep kapalıtını tırışıp yakışışlar her bir sayahatçıya yakışı mulazimet kılımız. Bağraş Nayası'nın 8. nöbetlik, Savırdın Yurt Medeniyet Sennet Pesli, 6. ayının 6. günü Bağraş Gölü Menziyeri rayonu da başlandı. Şok, cuşkun, Savırdın usulü, yakımlık Moğol halk nakşisi nöbet bilen uğurlandı. Koyuk gayri maddi medeniyet mırasları örüp adeti cay caylardan gelgen sayahatçilerini köl boyuğu yığılışkı cahilip kaldı. Yünnellik sayahatçı Liu Mi mındak dedi. Sabırdın usulünü tuncuk etim yakın arlıktını görüp, Şinjan halkının cüşkullukı ve kızgırlıkını his kıldım.
1: Stansımız muhbirleri Gavmanhoy Ayzadı haber kıladı. Avtonom rayonunun 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı bugün muvaffakiyetlik ayaklaştı. Avtonom rayonundaki her kaysi imtihan noktalarda imtihan bergücüle barlık imtihanını oğuşluk tamamladı. İmtihan meydanının içi sırtı tertiplik buldu. Bugün saat 17'de Ürümçe Şehirlik 1. Avgust Otur Mektibi imtihan noktasının sırtı da ahırkı bir ben imtihan ahırlışış kongurukunun çelinişine geçip imtihan bergücüle arka arkadan mektep dervasından çıktı. Köpçülük 3'ten 5'ten top bulup tentlerini kılışıp sabahtaşları okutkoşları plan kucaklaşıp süret geçişti. Etrap azadlık ve kuşallıkı toldu. Bir okuğucu mındak dedi. Xeyl yakşı berdim. Bek yeniklap kaldım. İmtihan berip olganın gen xeyl rahat bulup kaldım. Emdi yakşı oynaymen, yakşı yeymen, yakşı uxlaymen. Atanamgı rahmet, tırışkan özümgü rahmet. Bir okuğucu imtihan berip olganın genki birinci işim bolsa, abol berip ailemdikilerge emrah buluş dedi. Yani bir okuğucu mındak dedi. İmtihan numurumni aldın mölçerlip, tizimli tıdgan Ali Mektep'ni bekit olgan ninkin, özümden bazı kızıqışlarımni terakki kıldırım ben. Sözüşünü uygen gün ba. İmtihan meydanı sırtıda atanlarının ün tünsiz semrah buluşu ve ümüdü ba. Deste deste gülle, kucaklaşla, imtihan noktasız sırtıdaki en təsirli körünüş bulup kaldı. İmtihan bergen okuğuşunun anısı, Wu Jinhua, Baldurla imtihan noktası sırtığı gelip kuşal halda kızının imtihan meydanının çıkışını kütti. O mundak dedi. Ahire imtihan berip boldi. Balının teşvişlengen könlümü hatırcan boldi. Etrafının katnışımı nait raban, mulazmetimi nahaydı yakışlık, her cahetki uğurlaştırışla nahaydı cahidi boldi. 3 yil japalıq öyrənib arzuğu intilgən oquğuçlarının imtihanı qalbilik ayaqlaşdı. Oquğuçlarğa əmraq bulub imtihanğa tayyarlıq qılıb imtihan meydanığa atlanğan oqutquçlarmı balalarğa ən səmimi tiləklərini bildirdi. Bington 2-ci otur məktəbinin oqutquçusu Ван Суйхуа мұндақ деді. Балыла әқиқаттан ентайын тұрышчан, ентайын мұнабар. Оларының барлық арзу чечеклерінің пөрекліп ечілішің тілектәшмен. Али мектеп емтағаны аяғылышып, емтағаныға алақтар түрлік алдамчылық көп көз бердіған мәскіл етіп келді. Үрімчі шәрлік оңын идарсы, Тияншан райғылық шөбі идарсы, Яшлар Йолы Сақчықанысының муавын башлықы, Жан Явей, İmtihan bergen oquğuşlar və atanlarga müdafiə eğini cəzmən östürüşünü əskərtib bundaq dedi. Atalmış işki yol arqılıq nomur və qobul qılış nəticisini aldın sürüşdürüşgə ərgiz işənmən. Kimlik, bank kartısı qatarlıq uçurlarını xalqancı aşkarlıman, nadunuş ulanmalarını çəkmən, naməlum əplərini düşürmən. Şunun bilən billə, pul qəcləb nomur özgərdiş, tövbən nomur bilən dağlıq məktəblərgə giriş, işki qısımda toluqlab qobul qılış, oququcu qobul qılış sanını elib setişinin əmmisi saxtı qıldaq. Saxtı qobul qılış uxturuşu, şəxsi hesabatqa ərqil oquş pulu tapşırışını tələb qılış qatarlıq əxballarığı yoluqqanda çoxun kəskin rəd qılıb, özünüzdən mal-mülük bir xətərlikini yaxş qoğdan.
0: Əmdi stansımızdan barlıq imtihan bərgüçlərinin kəliyüsünün parlaq bolışını, yaxşı nəticələrini qolqı kəltürüşüki teləkdaşımız mavzuluq obzorunu anladımız. Ақырқы бір мейдан имтағаны қоңғырықы челініп, 2026-лық али мектеп имтағаны муаппық етлік аяқлашты. Бұ, 2 күнгін нәзір салсақ, біздің көргеніміз имтаған мейданыда партығы еңішіп жауап ездіватқан оқуғычларылы әмәз, яна имтаған мейданы сұртыдегі тұққалла әмра болған қаліплеріні иллетідіған көрінішілі. Әмді бүтін жәмиетнің бір ниетті имтағанны қоғдаватқан тәсірлік көрінішілі. Мәктәп дәрвасы алдыда, дәсті-дәсті гүлі көзіні ән чақнытыдыған мәнзереге айланды. Аты аныла, имтахан мейданыдың чықыватқан балыларыны құшақлап, әхвал сорап, нәтші күндің бұянқы жиделік вә чарчашыны түйгетті. Адды мұрасымыға ән чонқыр үміт вә күйінішілі мөжәсәмленген. Али мектеп имтаны мыңлыған, он мыңлыған оқуғычының кішілік айат yолыдеке мойым өткел. Шындақла, бүтін шәәрге тәсір көрістедіған мойым еш. Шуңа, Шинжандық жайла алдын пилаллап, райулла бірлішіп, әрекетке келіп, мұлазыметні еншіге ішіліп, ғамқорлықны дәл жайда әмәлі елештірді. Қатнашына раваллаштырыш, тоқталғы капалеті, мойетіні башқұрыш тізгілләш, жидді ішларғы тақабыл тұрыш бойыча, нөвечілік қылыш қатарлық түрлік әмәлі тәдбірлі, имтахан бердіған оқуғычларының ғам әндішісіні түйетті. Шының білән білі, мейір шапқат еткізіш имтахан автомобиллері боран чапқынығы қармай балыларыны мейданға апырып қойды. Пидайла мұлазмет сүпсі, еллік кәйпият білен бір ботыл күссу, бір даны қалам, бір тал доғры тәйярлап күтіп тұрды. Адды, әмма яқшы ішла, еллік еқім болып мөжәсәнләнді. Яшлық арзуста, аман әкіз сада болуды. Барлық имтахан бәргүчләнің иллықлық вә бәқт тілеклер ішіде, кәлігісідікі ұзынғы созылған кішілік аят сәпірді, давамлық яқшы нәтижелеріні қолығы кәлдірішіге тілекташмыз. Жүгірейлі, яшлар, өсмірлі.
1: Станысымыз қабірі. Бентен техники өткелік өжім қылы салмықыны сыжыл зорайдып, шорғы чыдамлық зыраатларыны етіштіріш, тұпрақны тәңшеш қатарлықларыны мойым ноқты қылған, шорлық ерні масылаштырып, яқшылаш техники системісіні бәрпа қылып, үнімсіз, қақас шорлық сахилыны тәдірже алда, ғайады күшкі толған үміт етізіға өзгертті. Баш яз мәзгілі де, Бентон 1-ші шесі 11-ші түәнедікі 160 мо шорлық ерні әр тәрәплімі түзәш үлгі бағызда қатар-қатар яп-ешіл кебес майсылары сағлам өскен еді. bir yıl maxsus turib bo'yicha o'tkalik hujum qilib tuzash orqali og'ir darajada sho'rlishib ketgan bu yerning tuproq tarkibidagi tuz miqdori zo'r darajada tubanlab, kebes moyisining unish nisbati 90% yetib, an'anaviy yaxshilash shaklida 2 yildan 3 yilgacha ondan yetkili bo'ladigan tuzash unumida muvaffaqiyatlik bo'lish hosil qilindi. Jungu Pallar Akademiyasi Nanjing tuproq tadqiqot o'rnining texniki Zhao Yiming muxbirga mundaq dedi. Bultur her kilogram tuproqning tuz tarkibi eng yuqori bo'lganda 70 gramga yetadi. Bir yil xizmat qilib, hozir her kilogram tuproqning tuz tarkibini 15 gramdan 5 gramgacha bo'lgan doiraga tubanlatdik. Jungu Pallar Akademiyasining texniki kollektivi shu joyning sho'rliq yer aloidligi qarta dal joyda o'lchab, shu joyning sharoitiga moslashadigan ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan sho'rliq yerni yaxshilash texniki sistemasini tadirji izlanib tepib chiqdi. Bu yil 160 mo yadroliq tajriba etizida kebasni ko'lamlashtirib terish asosida qicha, totliq oqqonoq qatorliq sho'rliq yerga mos keladigan ziroatlarni kirishtirib terishni nuqtada sinab qilib, keyingi qadamda iqtisodiy ziroatlarga toyinib kirimni ko'paytirib, sho'rliq yerlarni tuzash tannarxini tubanlatish uchun qimmatlik amaliyot tajribalarini to'pladi. Bington 5-ші шесі 91-ші түәндігі 300 му шорлық ярны яқшылаш үлгі ноқтыста шалмайысы тікеш машинісі етізді алдыраш мәшқулат қылбататты. 91-ші түәннің шарқы тәрпе жоңғар оймалықының ғарбе жануп кірбекеді болып, тұпырақның тұз мұқтары көпейді. Bu tüən meydan yaqınqı yıllardım yan, yer aslı trobusu arqlıq, tuz çıqırış, biologiyelik yaxşılaş, şorğı çıdamlıq sortdın ibarət üçbir gəvidləşkən texniki əndiyisdə, şorluq yerlərini tüzəşdə dəsləbki ünümlü qolğı kəltürdü. Terxçi Li Mingang bu yıl şaldın orsul ilişqə naiti şən çıpaqlıdı, umundaq dedi. Daushan 3-ci nomorini östürdük. Bu xil sortning shorg'i taqobilchanlikka aloydi yaxshi. Bultur sinoq tariqasida östirganda bu xil sortning mobish hosili 300 kg'dan oshdi. Bu yil 300 modan ortiq yerga shol östirdik. Egilnishcha, hozirgacha Bingtonning yer osti trubusi orqali suv chiqarish, shorni tizginlash texnikasini Shenjiang va Bingtonda kengaytirib qo'llanish ko'lami 200 ming modan oshgan. Yaxshilangandan keyingi sho'rliq yerlarning terilg'u yer sifati va yez egilik universal ishlab chiqarish iqtidori zo'r darajada eshib, ziroat hosili o'tir hisob bilan 30% eshib, har mo yerning universal unumi 200 yuandan ko'proq oshgan.
0: Stansiyamiz qabri. 6-chi oy kirish bilan avtonom rayondagi joylar qatnash turi qurilishini tezlatib, tosh yo'l to'g'ri tizimini mukammallashtirib, qatnash transport iqtidorini yanami o'stirdi. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun Şingşingşa tuyuq bölgünü özgərtib kengaytirish qurilishi növbətdə axırlaşış basqıçığa kirdi. Qurilishçılar liniya boyunca qarmay yatqızıb rishatka və körüstish belgi taxtısı ornatdı. Qurilishinin köp bölgüdə kauçuk, parışıqlıq, xüsusiyyəti özgərtilgən qarmay texnikası qollanıldı. Bunda yuqarı temperaturda muqimliqi ve yürüyüş rahatlıkıya tən itibar bərgeli buludu. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolu, Qumul tuyuq bölgünü özgərtib kengaytirish qurilışı, 2-ci toxtam bölgü qurilış texniki bölümünün başlığı Sun Ruifeng tanıştırıb mındaq dedi. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun üstündeki qavtiga yelim parashuki biriktirilgen, xüsusiyyəti özgərtilgen qarmay işlətdi. Bu pütkül yol yürüyüş jarayanında şavqını pasaytış rolunu oynaydı. 6-cı ayının 20-ci günü qoş yönelişdə 8 avtomobil yolulu qatna şaraitiga yetişini mölçərlidik. Dövlət yolu 219-cı liniyası Moğol görə 10 su taş yolu qurulışı növbətdə ötkəlgi hocum qılış basqıçıqı kirdi. Açqışlıq kontrol xarakterli qurulış bolğan Qərbi Tiyanşan alayıdı uzun tonirli qurulışı nəq meydanıda qurulışçılar keç gündüz toxtumay alğı qarab ilgirli məkdə. Növbətdə sol tonil 6 kilometrdən artıq, 10 tonil 5400 metr qızılıb, qurilishning 60%-ni ko'proqki tamamlandi. Tosh yo'l qurilish turining muavin direktori Govi mundaq dedi. Navbatda G'arbi Tiyanshan tonilining chiqish egizida jami 6 ish o'rnida qurilish qilyapmiz. Күнділік құрылыс сүреті тәқмінен 12 метр әтрапы да болып атыды. Әмісіге дөлет ішедіке бір қадар илғар техникіланы ішілеттік. Дөлет елі 219-ші линиясы Монғыл көрі 10 су таш елінің 2027-лі піткізіш пілалады. Шу вақытта

0: Hürmetli radyo anlamıçılar, hem de anlaydığınınla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programısı.
1: Hürmetli radyo anlamıçılar, yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programısına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Mən riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtınkı programımızda mundaq məzmullada alınış birimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahipimizde Şincan'daki tunci yeni energiyelik avtomobillerinin 3 elektr sistemisi bihatterlikni tekşürüş ölçüş türünün Ürümçige makallaşkallıqı doğrusu da sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatkan Şincan sahipimizde yenci sanat bakçı rayonunun mol selilik yezi igilik məsulatlarını pişiklaş yadırılık rayonu bərpa kılgalıqı doğrusu da toxtulumuz.
2: Yarqın isim sahipimizde kent ahalılarını özü bilen bile kirimini aşırıp beyişki yetekləvatkan Nurtay Baydövletini tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Sılu Şetin abonucula terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqılı boludu.
0: Şincan'daki yenilikler.
1: Yakında küçük Maytağ Kuça dep nam algan ölkü yolu 237. liniyasıdaki Gulca Moğul Köre taş yolu da pesil karakterli katnaş eslige gelip İli Deryası Vadisi yazlık sayacılıkının canlının ışığı türtke boldu. Gulca Moğul Köre taş yolunun umumi uzunluğu 120 kilometreden aşıdığan bulup yol boyu Tianşan Tağ tizmeleri tutaş ketken karlık tağ. Çimlik, cilga, çeksiz orman, otlu katarlık, köpmenbelik yer şeklinin halkıp ötüdü. Şu gündeki katnaş başlaş murasımının kin, Tuncu Türküm'deki öz avtomobil ətirti tertip yolu çıkıp uysun teğiğe içkirilip girdi. Beijing'den kelgen sayacı Penley Alahiten bu yerge gelip bir tağda tört pəslini görüş, yerim künde kış yazını ötküzüş huşallıqını his kıldı. O, Şincan'a ikinci kıtım gelişim. Gulca Moğul Köre taş yolu da tuncu meğişim. Hakikaten bek güzelken dedi. Çapçal şibe atının nayelik Mereniyet Ten Terbiye Radyo Televiziye ve Sayahat İdarısının başlığı Wang Limey Gulca Moğul Köre taş yolu da katnaş eslige kelgelikini kütüveliş üçün öz cayının liniye boyudaki sayahat eslahalarının derisini östürgelik doğrusu da toxtulup mundaq dedi. Katnaş başlanıştın burun, biz liniye boyudaki menzeri körüş supsi, aram iliş ötenleri, acetxana ve tohtalgu katarlık halkı kolaylık eslahelerinin derisini östürüp özgerçini umumizlik tamamlap, bütün küçümüz bilen sayahatçilere bir xeter, azade, kolay, seperge çıkış muhiti yaratıp bəduk. Gulca Moğul Köre taş yolu katnaş başlanan mezgilde Çapçal nayesindeki vazifi icra kılıvatkan halk sakçıları, yol asraş hadimleri böleklere bölünüp daimlik çarlıp tekşürüp, növetçilik kılıp, yol ehvali eskertmesi, sayahatçilere meslehet biriş, ciddi işlağı takabül turuş boyunca kutkuzuş, yardım biriş katarlık halkı kolaylık mulazimetler bilen temellidir. Çapçal Nayelik Gönen İdarisi Katnaş Sakçı Çoğun Ətirtinin Halıq Sakçısı İhlas Hüsencan mundaq dedi. Gulca Moğul Köre taş yolu da vaxt bölükege bölüp katnaş başkuruş yolu koyuldu. Her günü saat 21'den ətsi saat 9'ca barlıq avtomobillerin yürüyüşü mən iqilindu. Yoldan ötken sayacıyla katnaş başkuruş belgelemesi katlıq rayı kılıp bir xatar mədəni yol yürüyüşü kerek.
2: 2026 yıllık Cungo Taşyol Velisbit Kespi Birleşme Musabıqsi Bağraş Gölü Bekti hem Tuncu Növetlik Cungo Şehay Bağraş Gölü'ni Velisbitlik aylanıp sayahat kılış yığını yakında ötküz aldı. Musabıqı paaliyeti yukarı derecelik Kespi Birleşme Musabıqları bilen umumi halk Velisbit sayahatini çoğunkur yoğurup maharet arkalık yetekleş, umumi halk katnışış, medeniyet, tenterbiye, sayah

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bi evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurt tümdeki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Şincan'daki tüncü yeni enerjiyelik avtomobillerinin 3 elektr sistemisi bir hatarlıkını tek sürüş ölçeş türünün ürümçüge makallaşkallıkı doğrusu da sözlep birimiz.
1: Yakında Şincan'daki tüncü yeni enerjiyelik avtomobillerinin 3 elektr sistemisi bir hatarlıkını tek sürüş ölçeş türü Ürümçi yukarı yeni teknikilik kesipler terakkiyat rayonu, yani yeni şehir rayonuna makallaşıp ticaret başlayıp, rayon kesip boşluğunu doldurup, avtomobillerini beyhatar yürüştürüş asra seviyesini östürüp, Şincan'ın yeni energiyelik avtomobil kesipinin yukarı süpetlik terakkiyatına hakiki türtkü buldu.
0: Yeni energiyelik avtomobilinin energiya bataryası, hareketlendirgüç, elektrik generatörü, bütün avtomobil tok kontrol sistemisi birleştirilip, 3 elektrik sistemisi dep atılıdı. O bütün avtomobilin yadroluk zaptısı bulup, avtomobilin uda yürüyüş iktidarı, energiya iktidarı ve yürüyüş bihaterlikini bivasıta belgeleydi. Bu türünün resmi işe kiriştirilişi Şincan'ın yeni energiyelik avtomobillerinin keyinki bazar mulazimetindeki kemtüklüklerini tolukladı. Rayon yeni energiyasını tekşürüş ölçeş bazırdaki boşluğunu doldurdu. Tur taraf Şidai Zhongxin Şincan Energiya Çeklik Şirketinin baş müdürü Hışıkay tanıştırıp bunu dedi. Biz torda közütüp ölçeş, torda bahalaş, tor sırtı da tekşürüp ölçeştin ibaret, koş birleşme endizi berpa kılışka küçü geçke, tekşürüş ölçeş sallık malumatları en enevi tekşürüş ölçeş ponkutu seliştirganda tekimi del cahide çıkıdı. Asaslıkı biz avtomobillerin aldığı 90 hizmet günüdeki gündelik yürüyüşüden ibaret bu sallık malumatlarını közütüp ölçep tahlil kılımız. Barlık yeni energiyelik avtomobillerde avtomobil tor sistemisi var. Biz avtomobil tor sistemisi asasen torda közütüp ölçeydiğen bu közütüp ölçeş süpsi ve torda diagnoz koyuş süpsi kurumuz.
1: Bu tür yeni energiyelik avtomobilinin 3 elektr sistemisi bir hatarlıkını tekşürüş ölçeş. Kaşılını retki turguzup tekşürüş, iktidarını tekşürüş katarlık yadroluk mulazimetlerini öz işçiga alıdı. Yeni energiyelik avtomobil işlep çıkırış, oborut kılış, yürüştürüş, asraş, nemkeş avtomobil sodası katarlık bütün zencirlik halkalarını kespi, yok

0: yuqori unumlik mulozamat bilan ta'minlaydi. Xis shikay mundaq dedi. Bir tekshirish o'lchash liniyasi taxminan 5 minutdan 10 minutgacha bir avtomobilni tekshirib o'lchab bo'ladi. Bizning bundaq bir tekshirish o'lchash liniyamiz har kuni taxminan 80 dan 100 gacha avtomobilga mulozamat qila oladi. Barlik yeni energiyalik avtomobillar jumladan shahar ommaviy qatnashi, transport korxonalarining peritsepleri hamda oilalarda ishlatiladigan kichik tipdagi pikaplarni ham tekshira oladi.
1: Urumchi yuqori yangi texnikalik kasbda taraqqiyot rayoni yangi shahar rayonlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Jangnun mundaq dedi. Diqqatni yangi energiyalik avtomobil mulozimati, aqliy iqtidorlik to'g'rilashtirish, yana keyingi bozordan iborat uch cho'ng sohaga markazlashtirib, kasb yangi afzalligini barpo qilishga sijil kuchaymiz. Yangi energiyalik avtomobil mulozimat sohasida to'q qochilash tijorati, batareyani yig'ib-yilib foydalanish, asrash zanjirsimon do'koni qatorliq yondosh korxonalarni nuqtaliq kirgizib, butun zanjirlik mulozimat tizimini mukammallashtiramiz.
2: Eh, ona vatan, siz merdanı çıllab tank kuyaşını, seher cimcitkını oygatkan kızıl horaz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm Proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.
3: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəstisi xalqara çoğbasarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb, üç yataqını tört yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmaxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temizsel çüçümel. Asaslık rolü börekini kuvvetle bedeni küçeytildi. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora.

0: ve amaldarlarının ışıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskerteş, doğruni doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskerteş, doğruni doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görebilin. Eskerteş, doğruni doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setebilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi torga çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hämra boludu.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki xabar hämrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körelaysız.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki sefer hämrayıñız. Yol ähvaldan, uçurlardan xabarda bolalaysız.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ijadiyet hämrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamıñızı urğutudu.
3: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki pul tejeş hämrayıñız. Juğlama numarını tamaq biletik almaştırıp, hem pul tejeysiz hem hatırjan bolasız.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki turmuş hämrayıñız. Sulu Shooting Sodi şäherçisinin Şinjañning özgeçe sowğalarını xalğan çağda setip ala alaysız.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki iyilik tikleş hämrayıñız. İyilik tikleş uyuñız bolsa, Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki medeniyet hämrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yez kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hämrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki ügünüş hämrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämhurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nusqisi yeniñizdeki tänerket hämrayıñız. Sağlamlıqqa hämraq bolup ägişip çeniqsiz.
7: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.

0: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam kartiyemizi. Tamak ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ixtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni hemimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kent ağalarını özü bilen bile kırmını aşırıp bir işe yeteklavatkan Nurtay Baydövlet'ni tanıştırımız. Bu yıl 62 yaşlı kırgen Nurtay Baydövlet

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı Uyghurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıçıladı. Yaktırıp anlıgıçılanı karşı alımız.

Qarağı dəriyaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda tərəqiyyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yamraq burğısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa qədəm taşlandı. Örmətlik radio anlıqıcılar, Münbət Tıpıraq proqramısını anlaşınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anıgıçlar. Şinjan radyo televiziya stansının Mondo Tuprak programmasına alınışılanı karşı alınız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımkı programımızda tövendeki məzmunları da alınış veririniz.
1: Aval Goyen yezi ilgiliki yezilarını zamanıvilaştırışını tezlatış 15-ci 5 yıllık yirik planını besip tarqatdı deyən xəbərini anlayızdı.
0: Gülün vatkan yezi kentlerine nazar sahipimizde Atışehri Azak Pazarı Tijan kenti Aciz kentin milyon yuvalı kentki özgerdi degen mezmun diye kıtanladı buludu.
1: Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimizde Hoten Nahiyyası'daki 2000'li yıllarda doğulgan Daşi okuğutisi Abduvahab Metniyaz yurtada koy bakmıcılık bilen şoğuldunup yezi kentlerinin en enevi bakmıcılık endisini özgerdi. Yakın nahiyasıdaki Hasel Harisi Bakkuchi, Tu Mehmet Tursun dadısı bilen 25 yıl bile çın turup işlep şehrin 5 yolu kadem koydu degen mezmunlarını dektinlarga sunumuz.
0: Yezi ilgiliki yezi dekallarga alakadar uçurlar sahipimizde Bintuan'nın şorluk, su birlikçiliği, bakımcılık, külümi 12 min moğu yetti Katarlı uçurlarını alıntımız.
1: Radyo anlıqıcı dostlar, əmdi dektinlara programımızın təpsili məzmunlarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı sılışıdın abonçılar terminalıda masqadəmdə anlatılıdı, əmdə hər vaqt qaytırıb anlıqılı buludu.
2: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.
0: Radyo anlıqıcılar. Yakında Goyen yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaştırışını tezletiş 15-ci 5 yıllık jirik planını besip tarqıtıp 15-ci 5 yıllık plan mezgilde yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaştırışını tezletiş fikri yolu nişani noktluk vazife ve siyaset tedbirlerini aydınlaştırıp yezi ilgiliki yezilerini zamanı vilaştırışını tezletiş cungoçi zamanı vilaştırış kuruluşunu texmo yakşı algı silcetişini hareket körsetmesi bilen təminledi.
1: Planda 15-ci 5 yıllık plan mezgilde yezi ilgiliki yezilerini zamanıvilaştırışını tezletiş umum

0: Mi talebi otturğa koyulgan bulup 2030-cı ýylga barganda açlyk bexatarlygy asasyny sijil mustahkemlep ýezi iýgiliginiň süpüti, önümi we rıqabet küçini üzlüksiz aşyryp namratlykdan kutuldyryş ötkiligä hujum kılıç netijelerini sijil mustahkemlep we kengäýtip ýezi iýgilik pen tehnikasyda özüki taýynyş özünü küçeytiş seviyesini zor derecede östürüp, yezi ilgilikini zamanıvilaşkan çoğun kesip kılıp kurup çıkışta muhim ilgirleşni kolgu keltürüp, dehkallarının kirimini sicil, bir kadar tez aşırıp, oltraklaşışka, kesip bilen şoğullanışka maskeledigan inak, güzel yezi kent kuruşni tezletip, şehir yezilerinin yoğurma terakkiyatı da yeni bözüşni işka aşırıp, yezi ilgiliki yezilerinin yukarı süpetlik terakkiyatı da görünerlik ünümlü kolgu keltürüş aydınlaştırıldı.
1: Dikkat! Asaslık nişan körsetküçlerge merkezleştirilip, yetti cetki noktuluk vazife planda sahalarga ayırıp uğurlaştırmak kalendi. Yani yezi ilgilikinin onursal işlep çıkış iktidari ve süpti ünümü öztürülüp, namratıktan kutulduruş ötkülü gocum kılıç neticeleri sicil mustahkemlenip, ken aytılıp, yezgilik pentekniksi ve cabduk triki yanımı küçe aytılıdı. Dehkalarının kırmını aşırıp 5 yolları kenaytılıp, yezgilik terakiyatının umumyüzlük yeşil tip özgertişi tezletildi. Oltrak nışka, kes bilen şoğul nışka maskeledigan inak, güzel yezi kent kuruş küçeytilip, yezi ilgilikini küçeytiş, dehkalarına nep yetküzüş, dehkalarını bitiş siyasetinin ünümi östürüldü.
0: Planda mundak otturgu koyuldu. 2030-cı ýylga barganda açlyk qatarlyk muhim yezi iýgilik mahsulatlary bilen täminleşge kapalatlyk kılıç iktidary mukim aşyrylyp açlyk universal işlep çykyryş iktidary 1 trilyon 450 milyard jyň etrapyna ýetkizildi.
1: Yezigilik mahsulatlarynyň mykdarlygy kapalatlyk kılıç şundakla süpitige köp hyllygyna kapalatlyk kılındy. Planda açlık sort kurulması ve rayon oralaştırmasını muvaffak el alaştırıp, kuvvetlik, sağlam, has yezgilik mensulatları teminatını aşırıp, has yakışılaş tipindeki ihtiyacını tihmu yakışıklandırıp, yezgilik mensulatlarının teminleş bilen ihtiyacını muvaffak taksimleş, kurulmasını el alaştırış, elat süpettiklerinin bağısı yukur buluşunu ilgiri sürüş, otturgu koyuldu. Yezi ilgiliki yez ministerliğinin alakadar mesulü bunlarını bildirdi. Açlık katarlı muhim yezgilik mesulatları bilen mukim bir hatar teminleşke hakiki kapalı tıklış asası da yezi ilgilikinin süpüti ünümünü özdürükü deyimu ehmiyet birimiz.
0: Planda çoğun yemeklik etçiş kuruluşunu icadi yolu koyup, köpkıllaşkan yemeklik teminat sistemisini berpa kılışka türtkü bulup, halk ammısının yemeklik istimali ve osukluk sağlamlık ihtiyacını kandırış planlandı.
1: Nanjing yezgilik daşüsi Jin Shenbao yezi ilgilik zamanı vilaştırış terakiyat tatqiqat ornun tatqiqatçısı Chu Tongwei mullarını bildirdi. Açlık təminatıqı kapalı tıkılış bilen bilinle yemekliknin bivasta ve vasitelik mənbəsini kenaytıp, yenici yemeklik baylıqını qezip türlük yemeklik bilen ünümlük təminleşki kapalı tıkılış gerek.
0: Yezi ilgilikinin çıkış yolu zamanı vilaştırışta. Yezi ilgilikini zamanıvilaştırışının açıkçı pen teknikinin terakkiyatı ve yenilik yaratışta. Pen teknikide yenilik yaratış cihette planda şarait kıkarap iş görüp, yezi ilgiliki yeni süpetlik işlep çıkarış güçlerini terakki kıldırış, teximo gevdelik stratejiyelik orungu koyulup, yezi ilgilik sahasıdaki yeniden güllengen kesipler ve kelgüsi kesiplerini yetildiriş, zoraytış, tuncuk etim utturgu koyuldu.
1: Hazır zamanıvi uçur teknikisi, biyoteknik katarlıklarda yığınıp yaratış ve kolunuşka ergeşip, yezi ilgiliki yığın süpetlik işlep çıkış güçlerini terakki kıldırışta ken istikbal namayen boldu. Süni akli iktidar yezi ilgilikide sor içtiriş, zamanıvi terikçilik, bakmışlı katarlık sahalarda emeliyleşip ve kolunilip, tecrübegi tayinip yer teriştin, sallık melumat baş kuruşi, hesaplaş usuluğa tayinip ünümünü aşırışkıca, yezi ilgilikinin rakamlaşıp, akli iktidarlaşıp, tıp özgertişige küç koşuş tezletildi.
0: Yezi ilgilik pen teknik terakkiyatıga karata planda 2030-cı ýylga barganda yezi ilgilikide pen teknik terakkiyatının töhpe koşuş nisbetini 67%ge ýetkizish utturgu koyuldu.
1: Planda aqli iqtidorliq lohiyalar sort yetishtirish, yangi energiyalik yezigilik mashinalari

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oxşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş. Doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalık börek kuvvetleş bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora.

Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomedium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoŋur yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlp teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçıla emdi Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimiz boyca Xotan ayısının yeniyirik yesisi Lengar kentindeki 2000'inci yıllarda tolgan daşı okuğucusu Abdülvahap Mətniyaz'ın yurtuda koy bakmışlıkı bilen şuğullanğalıq doğrusu hikayeni sözləp birimiz.
2: Abdülvahap, Muşu yerde tuğulup özgən Lengar kentinin ahalısı bulu süpüti bilen daşı önü bütküzgəndin kiyin ailesinin bakmışlık kəsbini üstüge aldı. Yurtunun otlaq baylıqı mol, bakmışlık asası puxta. Lekin dehqanlara uzaq məzgil, yerik, yaylatıp bekiş endisini kullanğaçqa, yuqumluq keselliklər köp yüz biriş, yemgəşək ısrap buluş, köpəytiş nisbiti tövən buluş qatarlıq məsələlər mevcut bulup, bakmıçılıq paydısını aşırışı təsk tuxtuğan idi. Oquvatqan məzgildə o yurtunun kəsib tərəqqiyatıqa köngül böldü. Onun üstüge şu cayı yurtdığı qayıtıp egelik tikləşke, yarı yölek buluşqa, dair köptürlük siyasetlerine çıxarğaçqa, onun yurtdığı qayıtıp əqil parası da arqılıq bakmıçılıqni gülləndiriş oyeni müstahkemledi.
1: Egelik tikləgən dəstəpki məzgildə uruq tıqqan dostları onun talışını düşənməy, capalıq oxub yezdin çıxıb, yurtku qayıtıp qoy baxsı ziyan əməs bu dəb qarıdı. Lekin Abdülvahap yezi kentlerini yaşlarının iyilik tikleştiği münbet tüpürkü deyip qaradı. O çarımçılık kespi bilimlerden paydalanıp, yerlik bakımçılıkların kemtiklerini tolıqlap, şahsi kirimini aşırış bilen bildi. Yurtuğu cevap kaytırışını ümit kıldı.
2: En-enevi bakımçılıktaki ağırık noktini hel kılış üçün, o öz cayının kilimati ve otlak alayı idilikige birleştirip, kespi nazariye bilen yerlik bakımçılık tecrübelerini yoğurup, ölçemleşken bakımçılık sistemisini berpa kıldı. Koy kotuni cahette, kona üstü uçuk kotallarını çöğürüp taşlap, köpeytiş, burdaş, ayırış, məxsus rayonuğa ayrılgan, kotanğa

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Tuprak programı sabıya canlı dişberdik. Anlığınınla rahmet. Etki Münbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki tekimi köp sarkıl hikayeler devamlık huzurlarda buludu. Emde dekitinleri stansımızdan anlatılış aldatı durgan başka programlarda bulsun. Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratku, Solution abonçılar terminalı da maskademde anlatılıdı. Tekim köp sarkıl mesmullardan haberdar bolaydıysanız, dikkatiniz Solution abonçılar terminalımızda bulsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Sağlamlık haberleri.